kaydından sunacağımız seçkilerle başlıyor. Georg Friedrich Händel'in eserlerinden oluşan programlarıyla Budapeşte de Václav Lux yönetiminde sahne alan topluluktan ilk olarak bestecinin dinsel bir metin üzerine 1707 yılında kaleme aldığı Nisi Dominus başlıklı eserini dinliyoruz.

Handel'in Nisi Dominus başlıklı eserini solistler, Macaristan Radyo Korosu ve Senfoni Orkestrası'nın 10 Ekim 2022 tarihli konser kaydından dinlediniz. Václav Lux yönetimindeki topluluğun Handel eserlerinden oluşan konseri, bestecinin Salve Regina adlı eseriyle devam ediyor.

Mendel'in Salve Regina başlıklı eserini soprano Nora Duca, Václav Lux yönetimindeki Macaristan Radyo Senfoni Orkestrası eşliğinde seslendirdi. Topluluğun Handel eserlerinden oluşan konseri, bestecinin Dixit Dominus adlı bir diğer dinsel eseriyle sona eriyor.

Handel'in Dixit Dominus başlıklı eserini solistler, Macaristan Radyo Korosu ve Senfoni Orkestrası'nın konser kaydından dinlediniz. Programımız Handel'in Zamanın Zaferi ve Hayal Kırıklığı adlı oratoryosundan Dikeni Bırak Gülü Al başlıklı aryanın piyano transkripsiyonuyla devam ediyor.

Georg Friedrich Händel'in re minör blok flüt sonatını solist Sharon Bezzali, klavsen ve viola da gamba eşliğinde seslendirdi. Johann Sebastian Bach'ın klavyeli çalgılar için mi minör 6 numaralı partitasıyla devam ediyoruz.

Piyanist Ilze Grobina yorumladı. Programımızın bu bölümü barok dönem bestecileri Arcangelo Corelli ve George Müfa'ya ait iki enstrümantal eserle sona eriyor.

Stockholm Antika Topluluğu, barok dönem bestecileri Arcangelo Corelli ve George Müffa'ya ait iki enstrümantal eser seslendirdi. Euro Radio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. Wolfgang Amadeus Mozart'ın flüt, keman, viola ve violonsel için Köhel 298 La Majör 4 numaralı flüt kuartetini ve müzikal dehası sebebiyle İspanyol Mozart olarak anılan Juan Crisóstomo Arriaga'nın 1820 yılına ait Mutlu Köleler başlıklı operasının uvertürünü dinleyebileceğiniz programımızın son bölümüne Hector Berlioz'la başlıyoruz. Bestecinin erken romantik dönemin en önemli eserlerinden biri olan Opus 14 Fantastik Senfonisini Christian Eggen yönetimindeki Oslo Filarmoni Orkestrası seslendiriyor.

Hector Berlioz'un 1830 yılında kaleme aldığı Fantastik Senfonisini Christian Eggen yönetimindeki Oslo Filarmoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Amerikalı besteci Alec Wilder'ın tuba ve piyano için 3 bölümden oluşan 1960 tarihli Effie Suite ile devam ediyoruz.

Alec Wilder'ın Effie suitini tuba sanatçısı Sarushana Gamiri, piyanist Shi Hu Tang eşliğinde seslendirdi. Wolfgang Amadeus Mozart'ın flüt, keman, viola ve violonsel için Köhel 298 La Majör 4 numaralı flüt kuarteti var sırada.

Mozart'ın Köher 298 La Majör 4 numaralı flüt kuartetini dinledik. Schubert'in Schiller'in aynı adlı şiiri üzerine bestelediği Yunan Tanrıları adlı Lied'i ve Danimarkalı 20. yüzyıl bestecisi Fini Henriques'in Yaylı Çalgılar Orkestrası için kaleme aldığı Air adlı eseriyle devam ediyoruz.

Franz Schubert'in şiirlerin aynı adlı şiiri üzerine bestelediği Yunan Tanrıları adlı Lied'i ve ardından Fini Henriques'in Air adlı eserini dinlediniz. Barok dönem bestecisi Johann Heinrich Schmelzer'in 2 numaralı Re majör suite'i var sırada.

Barok dönem bestecisi Johann Heinrich Schmelzer'in Re majör süitini, kemanda Elizabeth Wolfisch, klavsende Linda Kent ve cello'da Rosen Hunt seslendirdi. Chopin'in solo piyano için Opus 62 2 nocturnu ile devam ediyoruz.

Friedrich Chopin'in Opus 62 2 Nocturne'ünü piyanist Yulianna Avdeeva seslendirdi. Johann Svendsen'in solo keman ve orkestra için kaleme aldığı Opus 26 Sol Majör Romansı'nın koro eşlikli olarak düzenlenmiş bir versiyonu var sırada.

Johann Svensson'in sol majör romansının koro eşlikli düzenlemesini kemancı Boris Astrobas ve Sigitas Vaishulonis yönetimindeki Polifonya topluluğundan dinlediniz. Programımız Juan Crisostomo Arriaga'nın 1820 tarihli Mutlu Köleler başlıklı operasının uvertürüyle sona eriyor.

0: Juan Crisostomo Arriaga'nın 1820 yılına ait Mutlu Köleler başlıklı operasının uvertürünü Juan Homena yönetimindeki Bergen Filarmoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Euro Radio Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.
1: Saat 7.
2: Haberler.
1: Günaydın, ben Büşra Tayırdam, haberleri veriyoruz. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında 5

0: Tepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem maddesini terörsüz Türkiye süreci oluşturacak. Terörsüz Türkiye için bir yıldır üzerinde çalışılan çerçeve teklif hazırlandı. 12 maddeden oluşan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Yasa teklifinin ilk imzacıları Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu. AK Parti ve MHP, DEM Parti, CHP, Yeni Yol Grubu ve Hüdapar teklife imza verdi. Teklifteki düzenlemeler için ilk şart, terör örgütünün kontrolü altındaki tüm örgütsel yapı ve her türlü unsurlarıyla fiili varlığını sona erdirerek silah bırakması. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefine yönelik yasa teklifini ilk kez değerlendirdi. Milli birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adamının hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi. Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere sürece katkı verenlere teşekkür etti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ilk imzacılarından olduğu milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi hakkında açıklama yaptı. Atılan imzanın hayırlara vesile olmasını diledi. Bahçeli, bu imzayla bin yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TRT Haber özel yayınında terörsüz Türkiye sürecine ilişkin meclise sunulan kanun teklifini değerlendirdi. Düzenlemeyi tarihi bir adım olarak nitelendirdi. Bakan Göktaş, yasa hazırlanırken şehit aileleri ve gazilerin hassasiyetlerinin gözetildiğini vurguladı. İran, Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin güvenli geçişi için oluşturulacak güzergah konusunda Umman'la anlaşmaya varıldığını açıkladı. Ortak bildirinin son aşamada olduğu duyuruldu. Amerikan basını, gemilerin Hürmüz Boğazı'na giriş ve çıkışlarda farklı rotalar kullanacağı iddiasında bulundu. İsrail unsurları işgal altındaki Doğu Kudüs'te Kalendiye mülteci kampına baskın düzenledi. İnsanlık dışı uygulamalarla Filistinlileri alıkoydular. Baskın ve saldırılarda 8 Filistinli yaralandı. Gazze'de ise bir günde 4 Filistinli daha katledildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Ankara'ya gelecek Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşecek. Görüşmede Suriye'nin güvenliği, terörle mücadele ve ülkenin kuzeydoğusunun merkezi yönetime entegrasyonu ele alınacak. İsrail'in Suriye, Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırgan politikaları da gündemde olacak. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, insansız sistemler kuvvetinin oluşturulduğunu açıkladı. Moskova, Kiev'deki bir lojistik merkezini vurdu. 17 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı. Ukrayna ise Rusya'nın Tula bölgesindeki sanayi tesisleri ve lojistik merkezlerine hedef aldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump havada büyük tehlike atlattı. Helikopteri Beyaz Saray'dan havalandığında diğer uçaklarla koordinasyon sağlanamadı, kaza riski yaşandı. Trump'ın golf oynayacağı sahada da güvenlik önlemlerini kaydeden bir kişi gözaltına alındı. Spor. Trabzonspor dünyaca ünlü Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'ın transferinde mutlu sona ulaştı. İstanbul'da sağlık kontrolünün ardından Trabzon'a giden yıldız oyuncu büyük bir coşku ve sevgiyle karşılandı. Muhammed Salah bugün 19.30'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde resmi sözleşmeye imza atacak. Haberleri sunduk.
1: Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa, insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.
2: Radyo 3.

Franz Schubert'in 591 eser sayılı Do majör orkestra için uvertürünü dinlediniz. Christian Benda yönetimindeki Prag Senfoni Orkestrası seslendirdi.

Franz Danzig'in Do majör fagot ve orkestra için konçertosundan bölümler dinlediniz. Nicola Paske yönetimindeki New Brandenburg Filarmoni Orkestrası seslendirdi. Solist Albrecht Holder'di.

Heinrich August Marschner'in Prince Friedrich von Hamburg adlı sahne müziğinden bölümler dinlediniz. Dario Salvi yönetimindeki Hradec Králové Filarmoni Orkestrası seslendirdi.

Antoine Bohrer'in Opus 9 Mi Minör Keman Konçertosu'ndan bölümler dinlediniz. Nicola Paske yönetimindeki Jena Filarmoni Orkestrası seslendirdi. Solist Friedman Einhorn'du.

Max Bruch'un Opus 75 Orkestra için Serenadından bölümler sunduk. Dimitri Yablonski yönetimindeki Rusya Filarmoni Orkestrası seslendirdi. TRT Radyo 3'te Ankara Radyosu yapımı Radyo 3 Sabah'ın sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Zeynep Vural ve Alperay Tuğcular, teknik yapımda Semahat Şallı ve ben Hafize Okan, müzik dolu günler dileğiyle. Hoşça kalın.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı, birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

TRT Radyo 3 sunar. Pervane. Her hafta bir tema etrafında dünyanın dört bir yanından ritmik ve özgün müzikler eşliğinde 59 dakika süren bir yolculuğa çıkıyoruz TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında. Havva Avcı Bahadır'ın hazırladığı Pervane programı her cuma saat 15'te TRT Radyo 3'te.

Müzik, farklı zamanlar ve coğrafyalar arasında yapılan uzun soluklu bir yolculuk, eşsiz bir keşiftir. Ege'den, Akdeniz'den, kuzey ülkelerinden ve uzak doğudan seslerin buluştuğu bir dünya turu. Rabia Taşaltı'nın hazırladığı İzmir Radyosu yapımı Klasik Müzikle Dünya Turu her cuma saat 9'da TRT Radyo 3'te.

0: odadan ezgiler.
1: Günaydın sevgili Radyo 3 dinleyenleri. TRT Radyo 3'te Çukurova Radyosu'nca hazırlanan Odadan Ezgiler programıyla sizlerleyiz. Ben Taner Efe Çatı. Sadece oda müziklerine yer verdiğimiz bir saat sürecek olan programımızda siz değerli dinleyenlerimize oda müziğinin büyülü dünyasında çıkacağınız müzikal yolculukta keyifli dakikalar diliyoruz. Bu programımızda oda müziği türündeki eserlerine yer verdiğimiz sanatçımız Johann Georg Pisendel.
2: Radyo 3.
1: Johann Georg Pisendel 26 Aralık 1687'de Almanya'nın Kadotsburg kentinde dünyaya gelir. Erken yaşta müzikal yetenekleri öne çıkan sanatçı, Ansbach Saray Şapeli'nde koro şarkıcısı olarak yetiştirilir ve dönemin İtalyan keman virtüözü Giuseppe Torelli'den keman ve kompozisyon dersleri alır. Torelli'nin rehberliği Pisendel'in İtalyan icra geleneğini henüz genç yaşta özümsemesini sağlar. 1709 yılında hukuk öğrenimi görmek amacıyla Leipzig'e yerleşen sanatçı, burada Johann Sebastian Bach ve Georg Philipp Telemann gibi Alman barok müziğinin dev isimleriyle tanışarak sağlam dostluklar kurar. Telemann'ın kurduğu Collegium Musicum'un yönetiminde de aktif rol üstlenen besteci, böylece akademik eğitimiyle entelektüel ve sanatsal birikimini harmanladığı zengin bir gelişim dönemi geçirir.

Sanatçının PV2E1 katalog numaralı mi minör, keman ve sürekli bas için sonatını dinliyoruz. Eseri Scaramuccia Oda Müziği Topluluğu seslendiriyor.

Johann Georg Pisendel'in PV2E1 katalog numaralı mi minör, keman ve sürekli bas için sonatını dinlediniz. Eseri Scaramuccia Oda Müziği Topluluğu seslendirdi. Pisendel 1712 yılında Saksonya Elektörlüğü'nün prestijli Dresden Saray Orkestrası'na kemancı olarak katılır. 1716-1717 yılları arasında gerçekleşen diplomatik bir seyahat vesilesiyle İtalya'ya giden Pisendel, Venedik'te Antonio Vivaldi ile yakın bir öğrenci-usta ilişkisi kurar. Vivaldi'nin kendisine ithaf ettiği keman konçertoları ve

Söz arasındaki sanatsal bağ belgeler. Venedik'te kazandığı teknik derinlik ve icra hassasiyeti, Pisendel'in İtalyan parlaklığını, Fransız zarafeti ve Alman kontrpuan disipliniyle harmanladığı sentezci müzikal kimliğini şekillendirir. Bu verimli dönem, onun Avrupa ölçeğinde tanınan birinci sınıf bir keman virtüözüne dönüşmesini sağlar. Sanatçının PV2G1 katalog numaralı sol majör keman ve sürekli bas için sonatını dinliyoruz. Eseri Scaramuccia Oda Müziği Topluluğu seslendiriyor.

0: Johann Georg Pisendel'in PV2G1 katalog numaralı sol majör keman ve sürekli bas için sonatını dinlediniz. Eseri Scaramuccia Oda Müziği Topluluğu seslendirdi.
1: Radyo 3.
0: Pisendel 1728 yılında Jean-Baptiste Volumier'in vefatı üzerine Dresden Saray Orkestrası'nın baş kemancılığına getirilir. Onun titiz yönetimi altında orkestra, disiplini, ton birliği ve ifade gücüyle Avrupa'nın en seçkin müzik topluluklarından biri olur. Dönemin çağdaş yapıtlarını büyük bir titizlikle arşivleyip düzenleyen usta müzisyen, Telemann, Vivaldi, Albinoni ve Quantz gibi bestecilerin eserlerinin yaygınlaşmasına öncülük eder. Bunun yanı sıra eşliksiz solo keman için yazdığı La Minör Sonat gibi özgün yapıtlarıyla yakın dostu Johann Sebastian Bach'ın solo keman sonatları ve partitalarına ilham verecek düzeyde çalgısal bir devrim gerçekleştirir. Pisendel hem bir icracı hem de pedagojik bir lider olarak oda müziğinin gelişimine yön verir. Sanatçının PV2G2 katalog numaralı sol majör, keman ve sürekli bas için sonatını dinliyoruz. Eseri Scaramuccia Oda Müziği Topluluğu seslendiriyor.

Johann Georg Pisendel'in PV2G2 katalog numaralı sol majör keman ve sürekli bas için sonatını dinlediniz. Eseri Scaramuccia Oda Müziği Topluluğu seslendirdi. Yaşamının son yıllarını orkestra yönetimine, beste revizyonlarına ve genç müzisyenleri yetiştirmeye adayan Pisendel, 25 Kasım 1755'te Dresden'de hayata gözlerini yumar. Geride bıraktığı devasa nota arşivi, 18. yüzyıl barok müziğinin günümüze ulaşmasında paha biçilemez bir tarihsel belge niteliği taşır. Sayısız eser yazmak yerine az ancak nitelikli yapıtlar üretmeyi seçen

Sanatçı, virtüözlükle pedagojiyi birleştiren mütevazı ve disiplinli yaklaşımıyla anılır. Piesendel'in bıraktığı zengin yapıtlar bütünü ve orkestral yönetim mirası, Alman barok müziğinin en parlak dönemini simgeler. Besteci, çalgısal mükemmelliği ve orkestral disipliniyle müzik tarihinin en saygın figürlerinden biri olarak tarihteki yerini korur. Sevgili Odadan Ezgiler dinleyenleri, bu programımızda size son olarak Johann Georg Piesendel'in PV2A1 katalog numaralı La minör, keman ve sürekli bas için sonatını dinletiyoruz. Eseri Scaramuccia Oda Müziği Topluluğu seslendiriyor.

0: Johann Georg Pisendel'in PV2A1 katalog numaralı La minör, keman ve sürekli bas için sonatını dinlediniz. Eseri Scaramuccia Oda Müziği Topluluğu seslendirdi.
1: Radyo 3.
0: Programı sizler için hazırlayan ve sunan ben Taner Efe Çatı. Teknik yapımda Ufuk Bakır. Bir programımızın daha sonuna geldik. Ama dans eden melodiler durmak bilmiyor. Yeter ki duymaya çalışın odadaki ezgileri. Notaların armonisi hiç bitmiyor. Müzik dolu günler diliyoruz. Haftaya Perşembe aynı saatte görüşmek dileğiyle. Esen kalın.

Modern metalin teknik ve dinamik yüzü Cent, TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında ileri frekans programıyla hayat buluyor. Poliritmik yapılar ve atmosferik dokularla zenginleşen türün en güçlü örnekleri tek frekansta buluşuyor. Arzu Şeran'ın hazırladığı ileri frekans programı her cuma saat 17.05'te TRT Radyo 3'te.

Günaydın. Müzikli zaman makinemize hoş geldiniz. Ağustos'un kavurucu sıcaklarında zihnim deniz ve kumsala değil, bambaşka bir düşe kaçmak istiyor. O yüzden bu sabah sizi kışın hüküm sürdüğü bir diyara ve zamana davet ediyorum. Sıcak bir Ağustos sabahında düşlenecek en güzel şeyin serinlik olduğu varsayımıyla yanımıza harika bir eşlikçi alalım. Çaykovski'nin Kış Düşlerini.

Rusya'nın ilk konservatuvarı 1862'de St. Petersburg'da kurulmuştu. O döneme kadar Rusya'da müzik kariyeri için pek fazla fırsat ve kamusal bir müzik eğitim sistemi olmadığından devlet memuru olmak üzere eğitilen Çaykovski, böylesi bir eğitim fırsatı doğunca yeni kurulan St. Petersburg Konservatuvarı'na girdi ve 1865 yılında mezun oldu. Rus Musiki Cemiyeti ve Rus piyanist besteci Anton Rubinstein tarafından kurulan St. Petersburg Konservatuvarı'ndan 4 yıl sonra Moskova'da da bir konservatuvar kuruldu. Moskova Konservatuvarı 1866'da Nikolay Rubinstein ve Prens Nikolay Trubetskoy tarafından Moskova İmparatorluk Konservatuvarı adıyla ortaklaşa kurulmuştu.

Anton ve Nikolay Rubinstein kardeşlerin St. Petersburg ve Moskova konservatuarlarını kurması, 19. yüzyıl Çarlık Rusyası'nda resmi bir mesleki statüsü bulunmayan müzisyenlere özgür sanatçı unvanıyla yasal güvence kazandıran ve Büyük Düşes Elena Pavlovna'nın desteğiyle güçlenmiş köklü bir eğitim hamlesidir. Anton Rubinstein'ın St. Petersburg'da benimsediği katı Alman ekolü, Balakirev ve Beşler grubunun temsil ettiği Rus milliyetçi kanadıyla sert fikir ayrılığı içindeydi. Diplomatik ve esnek bir mizaç sergileyen küçük kardeş Nikolay, Moskova Konservatuvarı'nı Petersburg'un karşılaştığı eleştirilerden ve engellerden ders çıkararak kurmuştu. St. Petersburg Konservatuvarı'nın ilk mezunlarından olan Çaykovski, Moskova Konservatuvarı'na teori ve armoni profesörü olarak atandı. Büyük bir heyecanla göreve başladığında 26 yaşında olan genç besteci, 74 yıl sonra bu okulun resmen kendi adını alacağını henüz bilmiyordu.

1866 yılı. Atlantik Okyanusu'nun tabanına çekilen kablolarla Avrupa ve Amerika arasında ilk kalıcı ve güvenilir telgraf bağlantısının kurulduğu, Erik Satie, Ferruccio Busoni ve Vasili Kandinsky'nin doğduğu yıl. Genç besteci Çaykovski, Moskova Konservatuvarındaki uzun ders saatlerinden arta kalan tüm zamanında ilk büyük orkestra eseri olan Birinci Senfonisi üzerinde çalışıyor. O günlerde kardeşine şöyle yazıyor: "Saat 11 ile 1 arasında ya dersteyim ya da senfonimi yazmaya oturuyorum. Bu arada senfoninin çok yavaş ilerlediğini söylemeliyim. Eve dönüşüm gece yarısını buluyor. Eve varır varmaz mektuplarımı yazıyorum ya da senfoni üzerinde çalışmaya devam ediyorum. Sonra yatakta uzun süre kitap okuyorum. Felaket şekilde geç uyuyorum. Sinirlerim tamamen bozuldu çünkü 1. Senfoniyi bestelemekte başarısızım. 2. Rubinstein ve Tarnowski asabi olduğumun farkındalar ve bütün gün farklı bahanelerle ödümü patlatıyorlar. 3. Bu senfoniyi başarıyla bitiremeden yakında öleceğim düşüncesini kafamdan atamıyorum." Gerçekten de ilk senfoni, Çaykovski'nin üzerinde en fazla emek harcadığı, kendisini adeta harap ettiği, onu en çok yoran eserlerden biridir.

Uzun aylar çalıştıktan sonra Ağustos 1866'ya gelindiğinde eseri henüz tamamlanmamış haliyle Petersburg'daki eski hocaları Anton Rubinstein ve Nikolai Zaremba'ya götürdü. Maalesef ikisi de senfoniyi acımasızca eleştirdi. Çaykovski bu durum karşısında yıkılsa da hocalarının otoritesine boyun eğdi ve Moskova'ya döndü. Özellikle eleştirilen 1. ve 4. bölümleri baştan yazmaya koyuldu. Kasım ayı sonlarına doğru kardeşine senfoniyi yeniden kaleme aldığını bildiriyordu.

revize ettiği bölümleri bir kez daha Anton Rubinstein'a gösterdiğinde bu sefer biraz daha yumuşak ama yine de çekimser bir karşılık buldu. Rubinstein yalnızca ortadaki iki bölümü, Adagio ile Scherzo'yu bir Rus musiki cemiyeti konserinde seslendirilmeye layık buluyordu. 10 Aralık 1866'da yalnızca Scherzo bölümü Moskova'da Nikolay Rubinstein yönetimindeki bir Rus musiki cemiyeti konserinde seslendirildi. Tarihsiz bir başlangıçtı bu. Eser pek ilgi görmedi. 2 ay sonra 23 Şubat 1867'de bu kez Adagio ile Scherzo bir arada St. Petersburg'da seslendirildi. Sonuç yine hayal kırıklığı oldu. Kış Düşleri Senfonisi'nin Adagio ve Scherzo bölümlerini dinlemeden önce zaman makinemizin penceresinden Şubat 1867 dünyasına bir bakalım. Rusya'da 2. Alexander hala reform çağının ortasında. Köleliğin kaldırılışının üzerinden 6 yıl geçmiş. Ama imparatorluk aynı ay içinde tarihinin en tuhaf pazarlıklarından birine hazırlanıyor. Kuzey Amerika'daki son toprağı Alaska'yı Washington'a satma görüşmeleri sona yaklaşıyor. Antlaşma birkaç hafta sonra 30 Mart 1867'de imzalanacak ve Çar 2. Alexander ülkesinin Kuzey Amerika'daki son kalesini 7.2 milyon dolara Amerika Birleşik Devletleri'ne verecek.

Öte yandan Dostoyevski Kumarbaz'ı henüz yayımlamış. Turgenev ise Duman adlı romanını okurlara sunmak üzere. Tolstoy henüz Savaş ve Barış adını almamış eserini ilk haliyle 1805 başlığıyla Ruski Vestnik dergisinde tefrika ediyor. Batı'da ise Karl Marx Londra sürgünündeyken başyapıtının ilk cildini bitirmekle meşgul. Das Kapital o yıl içinde tamamlanıp yayınlanacak.

Tchaikovsky'nin Kış Düşleri Senfonisi'nin Petersburg'daki talihsiz seslendirilişinden sadece 8 gün önce 15 Şubat 1867'de Johann Strauss'un ünlü valsi Mavi Tuna, Viyana Erkekler Korosu'nun bir konserinde ilk kez seslendirilmişti. Birkaç hafta sonra Paris'te Verdi'nin Don Carlos'u sahneye çıkacak, ardından Gounod'un Romeo Juliet'i izleyecekti. Aynı yıl içinde henüz kimsenin tanımadığı ama sonra müzik tarihinin efsanelerinden biri olacak olan küçük bir İtalyan çocuk Arturo Toscanini dünyaya gelecekti. ...1867 kışında tıp dünyası bir devrim yaşıyordu. İskoç cerrah Joseph Lister, Lancet dergisinde karbolik asitle antiseptik cerrahi üzerine bir dizi makale yayınlamaya başlamıştı. Bu, ameliyathanelerin ve nihayetinde milyonlarca hastanın kaderini değiştirecek bir buluştu. Bu dönemin tarım ve arazi kullanımını dönüştüren, modernleşme dalgasının parçası olarak değerlendirilen dikenli telin icat edildiği 1867'de kadınlar hacimli kabarık eteklerini yavaş yavaş arkaya doğru toplamaya başlıyor, kabarık kalça modasına geçiliyordu. Erkeklerde ise silindir şapkalar, yelekler ve özenle taranmış bıyıklar şehirli elitlerin vazgeçilmeziydi.

1867 Nisan'ında Paris'te açılan evrensel sergiye 42 ülkeden ziyaretçiler akın etmişti. Çar II. Alexander'ın yanı sıra imparatorluk sınırları dışına yalnızca görmek ve öğrenmek amacıyla çıkan ilk Osmanlı padişahı olan Sultan Abdülaziz de oradaydı.

Çaykovski'nin bestecilik kariyeri Kış Düşleri adlı ilk senfonisiyle ciddiyet kazanmıştı. Bu eser Rus halk unsurlarının bir bileşimini taşırken aynı zamanda Batı'nın soyut senfoni kategorisine de giriş yapıyordu. Çaykovski Kış Düşleri ile kendisini Schumann ve Brahms gibi ustalarla ve elbette daha sonra Rimski-Korsakov'la Mussorgsky gibi Rus okulunun diğer bestecileriyle aynı seviyeye taşımıştı. Sonra bu çizgiye baş kaldıracak olsa da ilk senfoni Çaykovski'nin milliyetçi yönünün en iyi halidir. Besteci bize kışın tam ortasındaki kasvetli bir Rus manzarasının portresini sunar. Tam da Ağustos sıcağında düşlediğim gibi. Kış Düşleri senfonisinin ilk seslendirildiğinde pek beğenilmemiş olan Adagio ve Scherzo bölümlerini dinliyoruz şimdi. Seçtiğim kayıtta Kraliyet Liverpool Filarmoni Orkestrası'nı Vasili Petrenko yönetiyor.

Çaykovski'nin Kış Düşleri başlıklı Opus 13 Sol Minör 1. Senfonisinden Adagio ve Scherzo bölümlerini dinledik. Kraliyet Liverpool Filarmoni Orkestrası'nı Vasili Petrenko yönetiyordu. Çaykovski 1. Senfonisini bütünüyle 4 bölümüyle birden tamamlamayı Şubat 1868'de başardı. Ve nihayet 15 Şubat 1868'de Moskova'da Nikolay Rubinstein yönetimindeki bir Rus musiki cemiyeti konserinde eser ilk kez baştan sona seslendirildi. Çaykovski o gece kardeşine yazdığı mektupta büyük bir başarı kazandığını, özellikle Adagio'nun çok beğenildiğini bildirecekti. O tarihlerde Dostoyevski budala üzerinde çalışıyordu. Kasım ayında Rossini Paris yakınlarında hayatını kaybetti. Aynı yılın Ağustos ayında Hindistan'da gözlemlenen bir güneş tutulması sırasında gökbilimciler güneşte yeni bir elementin varlığını keşfettiler ve ona Yunanca Helios kelimesinden hareketle Helyum adını verdiler. Çaykovski'nin Kış Düşleri beğenilmesine rağmen uzun süre repertuvardan uzak kaldı. 1874'te yayıncısı eseri basmayı önerdiğinde besteci bir kez daha partisyonun başına döndü ve özellikle 1. bölümde önemli değişiklikler yaptı. Eser bu yeni haliyle 1883'te Moskova'da seslendirildi. Bu Kış Düşleri'nin ikinci doğumuydu. Çaykovski yıllar sonra Tatlı Gençliğimin Günahı diye anacağı bu ilk senfonisine

kasvet diyarı, sis diyarı alt başlıklarını kendisi vermişti. Çaykovski bize kışın neresinde olduğumuzu söylüyor ama neden orada olduğumuzu, neyi düşlediğini anlamayı dinleyiciye bırakıyordu. Yayıncısına, bu senfoniyi çok seviyorum ve bu kadar mutsuz bir varoluşu olmasına gerçekten üzülüyorum diye yazdığı eserin birinci bölümünü dinliyoruz şimdi.

Orkestrasını Vasili Petrenko yönetiyordu. Şimdi zaman makinemizin kadranını kış düşlerinin son haline aldığı 1874'e ayarlıyorum. Noel Arifesi 1874. Çaykovski henüz mürekkebi kurumamış birinci piyano konçertosunu Moskova Konservatuvarındaki hocası ve dostu Nikolay Rubinstein'a çalıyor. Onayını, hatta övgüsünü bekliyor. Ama tam tersi oluyor ve Rubinstein eseri acımasızca eleştiriyor. Besteciye köklü değişiklikler yapmasını öneriyor. Derinden yaralanan Çaykovski, tek bir notayı bile değiştirmeden eseri olduğu gibi yayınlıyor.

Çaykovski'nin Kış Düşleri başlıklı Opus 13 Sol Minör 1. Senfonisinden 1. bölümü dinledik. Kraliyet Liverpool Filarmoni

Tchaikovsky'nin Madame von Meck'e sonradan anlattığına göre Rubinstein önce uzun bir sessizliğe gömülmüş, sonra öfkeyle patlayıp eserin çalınamaz ve değersiz olduğunu söylemişti. Yıllar sonra Tchaikovsky ikinci piyano konçertosunu Rubinstein'a ithaf edecek, efsane piyanist ilk eleştirisini affettirmek istercesine bu yeni konçertonun premierini bizzat yapmak için ısrar edecek ama ani ölümü buna fırsat vermeyecekti.

Rus İmparatorluğu 1874 yılı başında köklü bir dönüşümün eşiğindeydi. 1 Ocak 1874'te 2. Aleksandr toplumsal sınıf ayrımı gözetmeksizin tüm erkek nüfusu askerlik hizmetine tabi kılan genel bir nizamname onaylamıştı. Böylece asırlardır sadece köylülerin omuzladığı bir yükü artık soylular da paylaşacaktı.

Rus müziğinde Beşler grubunun sesi giderek yükseliyordu. Sanat cephesinde St. Petersburg'da 27 Ocak 1874'te topluluğun üyelerinden Mussorgsky'nin Boris Godunov operası Mariinsky Tiyatrosu'nda premierini yaptı. Aynı kışın Şubat ve Mart aylarında yine St. Petersburg'da ressam arkadaşı Viktor Hartmann'ın ölümü üzerine düzenlenen bir anma sergisi Mussorgsky'ye meşhur bir sergiden tablolar süitini yazdıracaktı.

1874, geleceğin birkaç devinin doğum yılıydı. 26 Temmuz'da Sergei Kusevitski, 13 Eylül'de Arnold Schönberg, 21 Eylül'de Gustav Holst, 20 Ekim'de de Charles Ives dünyaya geldi.

Verdi'nin İtalyan şair Manzoni'nin anısına bestelediği Requiem'in premieri Milano'da, Johann Strauss'un Yarasa Operetinin premieri ise Viyana'da 1874 yılında yapıldı.

O yıl Remington markası, ticari açıdan başarılı ilk daktiloyu seri üretime soktu. Paris'te ise sanat dünyasının çehresini değiştirecek bir isyan yaşandı. 15 Nisan 1874'te Monet, Renoir, Degas, Pissarro, Sisley ve Cézanne'ın da aralarında bulunduğu 31 sanatçı, Fransız Güzel Sanatlar Akademisi tarafından her yıl düzenlenen ve o dönemdeki tek yetkili sanat sergisi sayılan Paris Salonu dışında kendi bağımsız sergilerini açtı. Eleştirmen Louis Leroy'un alaycı bir yazısında kullandığı izlenimciler, empresyonistler sözcüğü,

Değerli zaman yolcuları, bu sabah Çaykovski'nin Kış Düşleri eşliğinde serinlemeye çalıştığımız bir müzikli zaman yolculuğu gerçekleştirdik. Benimle bu harika sefere katıldığınız için teşekkür ederim. Programın daha önce yayınlanmış bölümlerini TRT Dinle uygulamasının podcast sayfasında dinleyebilirsiniz. Gelecek Perşembe saat 10'da müzik tarihinin bir başka koordinatında buluşmak üzere. Hoşça kalın.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e, coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir. Müzik, farklı zamanlar ve coğrafyalar arasında yapılan uzun soluklu bir yolculuk, eşsiz bir keşiftir. Ege'den, Akdeniz'den, kuzey ülkelerinden ve uzak doğudan seslerin buluştuğu bir dünya turu. Rabia Taşaltı'nın hazırladığı İzmir Radyosu yapımı Klasik Müzikle Dünya Turu.

Her cuma saat 9'da TRT Radyo 3'te. Cengiz Işılay'ın hazırlayıp sunduğu Mavi Nota her hafta cuma saat 23'te TRT Radyo 3'te.

0: Yaylı Çalgılar Dünyası. Hazırlayan ve sunan Beste Tıknaz Modir.
1: Merhaba değerli TRT Radyo 3 dinleyicileri. Yaylı Çalgılar Dünyası'nın büyülü tınlarında seyahat ettiğimiz programımıza hoş geldiniz. Programın yapımında ve yayında emeği geçen Didem Tayfur Saltık ve teknik yönetmenimiz Türkay Güner ile birlikte Yaylı Çalgılar Dünyası programında her perşembe saat 11'de TRT Radyo 3'te bir saat boyunca sizlerleyiz. Yaylı Çalgılar Dünyası programında violonsel sanatçısı Jacqueline Dupré'nin yorumladığı eserlerden örneklere yer vereceğiz bugün. Jacqueline Dupré 20. yüzyılın önde gelen çellistlerinden biri olarak kabul edilir. Dupré 5 yaşında violonsel çalmaya başlamış, kız kardeşi Hilary ile birlikte ilk müzik eğitimini profesyonel piyanist ve müzik öğretmeni olan annesi Iris'ten almıştır. Daha sonra Guildhall Müzik Drama Okulu'nda violonselci William Pleat ile çalışmıştır. Müzikal gelişimini Paul Tortelier, Pablo Casals ve Mstislav Rostropovich gibi önde gelen violonselcileriyle çalışarak devam ettirmiştir. İlk solo resterini 1961'de Londra'daki Wigmore Hall'da gerçekleştirdi. Dupré erken yaşta tanınmaya başladı. 11 yaşında Britanya'nın en prestijli cello ödülünü kazandı ve 16 yaşında Wigmore Hall'da resmi çıkışını yaptı. 1965'te Amerika'da da sahne alması ile uluslararası beğeni topladı. 20 yaşına geldiğinde dünyanın önde gelen orkestralarıyla birlikte sahne alıyordu. 1965'te Sir John Barbirolli yönetimindeki Londra Senfoni Orkestrası ile Elgar'ın Opus 85 Mi Minör Violonsel Konçertosunu kaydetti. Dupré'nin yorumu o kadar beğenildi ki bu hüzünlü eser adeta onun imzası haline geldi. 1967'de piyanist ve orkestra şefi ve bir başka genç virtüöz olan Daniel Barenboim ile evlendi. Çift genellikle kemancı Pinchas Zukerman ile birlikte performans sergileyerek dünyayı gezdi. Daniel Barenboim, Dupré çifti müzik dünyasında altın çift olarak anılır. Kariyeri 20 yaşlarının başında bu teşhis ile sekteye uğrayınca halka açık performanslardan çekilmek zorunda kalsa da Dupré 42 yaşındaki ölümüne kadar öğretmen ve akıl hocası olarak aktif kalmıştır. Şimdi Elgar'ın violonsel konçertosunu solist Jacqueline Dupré'nin canlı konser kaydından bir yorumu ile sizlerle buluşturuyoruz. Orkestrayı eşi Daniel Barenboim yönetiyor.

Edward Elgar'ın violonsel konçertosunu Daniel Barenboim ve Jacqueline Dupre yorumuyla canlı konser kaydından dinledik. Yel Çalgılar Dünyası programında bugün violonsel sanatçısı Jacqueline Dupre'nin yorumladığı eserlerden örnekler dinliyoruz. Az önce dinlediğimiz Edward Elgar'ın son önemli eseri olan Opus 85 Mi Minör Cello Konçertosu, solo cello repertuarının temel taşlarından biridir. Elgar bu eseri müziğinin konser dinleyicileri arasında artık moda olmadığı Birinci Dünya Savaşı sonrasında bestelemiştir. Lirik ve tutkulu olan Elgar'ın önceki keman konçertosunun aksine cello konçertosu büyük ölçüde düşünceli ve ağıt niteliğindedir. İlk performans Elgar ve icracıların yeterli prova süresinin olmaması nedeniyle çok başarılı olamamıştır. Ancak 1960'larda Jacqueline Dupre'nin eseri yeniden yorumlaması ile eser popüler olmuş ve Jacqueline Dupre ile özdeşleştirilmiştir. Şimdi sırada yine çok popüler olan bir violonsel konçertosunu paylaşmak istiyoruz sizlerle Dupre yorumu ile. Camille Saint-Saëns'ın La Minör 1 numaralı cello konçertosu. Camille Saint-Saëns bu eseri Fransız cellist, viola da gamba sanatçısı ve enstrüman yapımcısı Auguste Tolbeck için bestelemiştir. Bu eserle ilgili olarak Sir Donald Francis Tovey şunları söylemiştir. İşte bir kez olsun solo enstrümanın orkestraya nüfuz etmede en ufak bir zorluk.

çekmeden her tınıyı sergilediği bir violonsel konçertosu. Şimdi bu büyük eseri bugün programımıza adamış olduğumuz İngiliz violonsel sanatçısı Jacqueline Dupré yorumu ile dinleyeceğiz. Philadelphia Orkestrası ve Şef Daniel Barenboim yorumu ile.

Saint-Saëns'ın bir numaralı violonsel konçertosunu Philadelphia Orkestrası, Şef Daniel Barenboim ve violonsel sanatçısı Jacqueline Dupré yorumu ile dinledik. İngiliz violonsel sanatçısı Jacqueline Dupré, romantik ve duygusal yorumu ile erken yaşta uluslararası üne kavuşmuştur. Dupré'nin müzik kariyeri hastalığı nedeniyle kısa sürse de halen 20. yüzyılın en büyük violonsel sanatçılarından biri olarak kabul edilir. Kendine özgü yorumu ile çellistlere ve müzisyenlere ilham vermeye devam etmektedir.

Rusya ile Ukrayna arasında tansiyon yüksek. Rusya'nın Yaroslav bölgesindeki petrol rafinerisi Ukrayna İHA'larının hedefi oldu. Ülkenin en büyük 5 rafinerisi arasında yer alan tesiste yangın çıktı, gökyüzünü duman kapladı. Ukrayna, Rusya'nın e-ticaret şirketi Wildberries'e saldırıları da sürüyor. Son olarak 4 Ağustos'ta saldırıların hedefi olan Tver bölgesindeki lojistik merkezi, düşürülen İHA parçaları nedeniyle tekrar hasar gördü. Rusya Savunma Bakanlığı da Karadeniz'de Ukrayna'nın askeri yük taşıyan 2 gemisini İHA'larla vurduklarını duyurdu. Haberleri sunduk.

Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa, insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.

Arjantin'in adı Latince Argentum, gümüş kelimesinden geliyor. İspanyol kolonicilerinin bu topraklarda bulmayı umduğu maddenin ne olduğu ülkenin isminden de açıkça anlaşılabilir. Ülkede yaşayanların çoğu İspanyol ve İtalyan göçmenlerin torunları. 50'li yıllarda Arjantin'in popüler müziği tango geri plana itilmeye başlanır. Gitarist şarkıcılar yeni gitar tekniklerine yaslanarak yoğun bir melodi dokusu ve içli bir şiirsellikle ağırlıklarını koyarlar. Yeni şarkı, Nuevo Canción fikri bu yanıyla ilk önce Arjantin

0: Más un rancho donde la paz conviva en un mismo techo, donde habite por derecho la alegría de vivir y donde pueda sentir todo el calor de su pecho. Y así pasaré la vida, amparado en sus palabras, sus caricias, sus consejos. Si así he de llegar a viejo, si así he de llegar a viejo, divina será mi suerte. Cuando me alcance la muerte, me habrá de encontrar contigo. Y tan feliz habré sido que no importará la muerte.
1: Sözler tipik olarak yoksulluk, halk birliği, emperyalizm, demokrasi, insan hakları üzerine. İngiliz ve Amerikan pop rock türünden etkilenen yüzlerce şarkı örneği de var. Yeni şarkı hareketi ağırlıklı olarak ant müziği, yerli müziği, İspanyol müziği, Küba müziği ve Latin Amerika folklöründen yararlanıyor. Yeni şarkı hareketi için en önemli kaynak Şili Cueca kırsal şarkı biçimi. Arjantin folklorunda pek çok tür, biçim, yerel müzik ve dans var. Bunların çoğu yeni şarkı hareketini etkilemiş, desteklemiş. Baguala, Kaluyo, Candombe, Kamame, Kopla, Gato, Huella, Malambo, Payada ve Polka yerel müzik ve danslardan birkaçı.

Poco Rock, Arjantinli besteci ve şarkıcılardan. Kamame türünde besteleriyle tanınıyor. En bilinen şarkılarından biri. Yo voy mariscando.

noktada Arjantin'de anmadan geçemeyeceğimiz bir isim. Atahualpa Yupanqui. Yerel müziğin Arjantin'deki en büyük temsilcilerinden biri. 1908 doğumlu besteci ve gitarist.

Yeni Şarkı Hareketi'nin kurucularından. Hayatını kendi kıtasının yerlilerinin müzikal ve politik haklarına adamış efsane bir şarkıcı. Arjantin iktidarları tarafından baskı görünce uzun yıllar Avrupa'da yaşamış, 84 yaşında Paris'te hayatını kaybetmiş. Başta Arjantinliler olmak üzere birçok Latin Amerikalı şarkıcının öncülerinden biri olarak kabul ediliyor. Şarkılarının çoğu yerli halkın sert kır hayatının acımasız koşullarını anlatıyor. Kullandığı şarkı formlarının Amerika'nın keşfinin bile öncelerine yaslandığı söyleniyor. Şarkıcı, besteci ve gitarist kimliğinin yanı sıra önemli bir yazar ve derlemeci Atahualpa Yupanqui. Şarkısı Tucue Puedes.

0: Cuando quieres, me dijo, allá te están esperando. Los cerros que tanto quieres, me dijo, allá te están esperando. Tú que puedes, vuélvete. Tú que puedes.
1: Atahualpa Yupanqui 1950 yılında Paris'te Edith Piaf'la sahneye çıkmış. Başta ülkesi Arjantin ve Latin Amerika müzik dünyası içinde bir efsane olarak kabul ediliyor. Yoksul yerli halkın istekleri, ihtiyaçları, duyarlılığı ve bozulmamış müziklerini şarkılara dönüştürmeyi başarmış. Sömürgeciliğe karşı müzikal, toplumsal, yöresel bir muhalefeti işaret ederek baskı düzenleriyle hesaplaşan bir sanatçı. Yerlilerin geleneksel müziklerini hiç bozmadan gitarıyla ve şarkı söyleme stiliyle özel bir ekolü, çizgiyi temsil ettiği söylenebilir. Yeni şarkıcı

1973 Şili darbesi, türün en çok bilindiği yer olan Şili'de gelişmesine etki etmiş. Çoğu şarkıda gitar var ve genellikle quena, zampona, carango ve cajon enstrümanlarını da barındırıyor. Sözler tipik olarak İspanyolca, arada bazı yerel kelimeler kullanılıyor. Her ne kadar en çok yeni şarkı sanatçısı Şili'de ortaya çıksa da hareket neredeyse tüm İspanyolca konuşulan Latin Amerika ülkelerinde ve 70'lerde bir süre İspanya'da ün kazanmış. Ve işte bu protest hüznün Arjantin'deki en büyük sesi Mercedes Sosa. Şarkısı Pueblero de Alaite.

kalbi ülkesi için çarpan bir halk ozanı. Ömrü hasretler, sürgünler, göçlerle geçmiş, halkına ses olmuş. Mercedes Sosa, sesi, heyecanı, varlığı arıtıyor üzerimizdeki kirpası. Haykırmasında da, susmasında da, fısıltısında da bir anlam var besbelli. Uzakta ve umudu olanlar için şarkı söyleyen kadın. Yüreği, sesi, kendi kocaman kadın. Yine Mercedes Sosa'yı dinliyoruz. Şarkısı Luna de Capotage.

TRT Radyo 3'te Göç Şarkılarında Arjantin sokaklarında yola devam ediyoruz. Mercedes Sosa'nın bestelerini seslendirdiği Arjantinli müzisyen Horacio Guarani'den dinliyoruz. Pescador del Paraná.

0: Güneyde bir yerden sesler dinlemeye devam ediyoruz.
1: Leon Gieco, Arjantin halk rock sanatçısı, besteci ve yorumcu. Popüler folklorik türleri Arjantinli rock'n'roll'la ve sözleri sosyal ve politik çağrışımlarla karıştırmasıyla tanınıyor. Arjantin'in Bob Dylan'ı olarak da anılıyor. Dinleyeceğimiz şarkı El Angel de la Bicicleta.

Müziği renkli, izlemesi çok zevkli bir Arjantin yerel dansı. Cacarera, kadınlarla erkeklerin karşılıklı dizilip el çırparak birbirlerine doğru yürümeleriyle başlayan ve sonunda kucaklaşmayla biten ilginç ama zevkli bir dans. Kollar açılıp arada parmaklar şaklatılarak dans edilir. Sıra sıra veya halka halinde dizilmiş çiftler aynı figürleri yaparak dans eder. Kadınların ellerinde mendil bulunur. Karşılarındaki erkeğe doğru yürürken bunu kafalarının üzerinde çevirirler. Cacarera sadece dansın değil, dansa eşlik eden müziğin de adı. Ülkenin kırsal kesimine, daha çok da kuzey bölgelerine özgü. Cacarera simple, Cacarera doble ve Cacarera trunca adları verilen 3 farklı türü var. Tangonun evrenselliğine göre daha yerel kalmış olmasından ötürü kendine has ve az biliniyor. Eteklerini savuran kadınlar Cacarera dansında da var. Aynı flamenkodaki gibi.

anlamda sıcak bir ülkenin ateşli müziklerini dinledik. Tangoyu, yeni şarkıyı, çok iyi bildiğimiz ya da adını hiç duymadığımız müzikleri, dansları, şarkıları

şarkıcıları. İlerleyen haftalarda Amerika kıtasının güneyine yine yolumuz düşecek. Şili, Uruguay, Kolombiya müziklerini dinleyeceğimiz, öykülerini paylaşacağımız coğrafyalar. Gelecek hafta güneyde bir yerde yine Arjantin var.

Hayatı bir an durduran, gündeliği donduran, alıp uzak bir yere götüren sesler vardır. Atlas Okyanusu'nun karşı kıyısından, bize göre dünyanın öbür ucundan çıkmış bu müzikler, varlık sebebi olan duyguları sesiyle tüm dünyaya taşıyor. Müzik her nereden seslenirse seslensin, ruhumuza dokunuyor. Erol Doğu, Aybeniz Ece Uçan. Haftaya Güney'de başka bir yerde, başka öykülerde, başka şarkılarda.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, TRT Radyo 3'te Ankara Radyosu yapımı Eskiden Yeni'ye başladı. Program yapımcımız Gül Karaman, teknik yönetmenimiz Yıldıray Çetin ve ben Hafize Okan, bizimle aynı frekansta buluşan tüm dinleyenlerimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz.

0: Sevgili dinleyiciler, bugün stüdyomuzda Türkiye'nin oda müziği alanında dikkat çeken, uyumuyla ve derinlikli yorumlarıyla büyük beğeni toplayan çok özel bir ikiliyi ağırlıyoruz. Devlet Opera ve Balesi solist sanatçısı soprano Esra Çetiner ve Ankara Müzik ve Sahne Sanatları Üniversitesi Müzik Bölümü öğretim üyesi piyanist Kenan Tatlıca. Hoş geldiniz her ikiniz de.
1: Hoş bulduk.
2: Merhabalar, hoş bulduk Hafize Hanım. Teşekkürler.
0: Şimdi sevgili dinleyicilerimiz, kendileri bu sezon sahneledikleri Ihlamur Ağaçlarının Altında başlıklı resital programıyla kulaklarımızda, ruhumuzda unutulmaz izler bırakan iki isim. Bugün hem bu harika repertuarı dinliyoruz hem de Alman Lied geleneğinden Fransız melodi zarafetine uzanan bir yolculuğa çıkıyoruz. Programımızın açılışını dinleyiciyi adeta zamanın ötesine götüren zarafet dolu bir Fransız melodisiyle yaptık. Renaldo Han'dan Acloris. Çok güzel bir yorumdu. Ağzınıza, elinize, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Türkiye'de özellikle şimdi şan ve piyano ikilisini biraz bir konuşalım sizinle. Gerçekten kalıcı ve düzenli projeler çok güzel başlıyor gruplar, ikililer, ama bu çok uzun vadeli gitmiyor. Bir yerde bir tıkanıklık oluyor, bir kesinti oluyor. Doğal olarak herkes kendi yoluna farklı biçimde devam ediyor. Ama sizi hem Çetiner hem Tatlıcı diyor olarak böyle güzel bir kalıcı birlikteliğe götüren o kıvılcım nasıl başladı?
1: Galiba biz kendi kendimize, yani Kenan da öyle, ben de öyle. Ben lead müziği yapmak istiyordum. Kenan lead müziği yapmak istiyordu. Yani biz bir araya gelsek de ne yapsak gibi değil de biz o aşkla kendi kendimize yoğrulmuşuz. Ve ben böyle bir şey yapmak istiyorum, o da yapmak istiyor ve bir anda bir rastlantı eseri aslında, iki tane bu işi yapmak isteyen insanın birleşmesi gibi oldu. Yani iki arkadaş bir şey yapalım ama ne yapalım gibi değil de biz bu müziği yapmak istiyoruz diye kendi kendimize böyle rüya görüyormuşuz ve sonra da bir araya geldik ve gerçekleşti bir anda.
0: Çok güzel.
1: O yüzden
0: ortak bir müzikal diliniz vardı zaten yani.
2: O zamanla oluştu aslına bakarsanız. Yani ortak fikirlerimiz vardı. Hayata bakış açımız genelde bence çok uyuşuyor Esra Hoca'yla. Evet. Yani ilk tanıştığımda açıkçası benim birazcık şüphelerim vardı.
0: Öyle
2: genelde
0: mi?
2: Ya biliyorsunuz, opera sanatçılarıyla çalışmak genelde zordur.
0: Ben de dedim.
2: Ama yani Esra Hoca'yla tanıştıktan sonra açıkçası çok zorlanacağımı düşünmedim. Hatta yani ilk provadan itibaren biz zaten bir uyum yakaladık Esra Hoca'yla.
1: Evet.
2: Hem düşünsel anlamda hem müzikal anlamda. Dolayısıyla muhtemelen bu duoyu çok uzun yıllar sürdüreceğimizi düşünüyorum ben.
1: Evet.
0: Tabii şimdi sanatçılarla birlikte iki

0: Farklı insan bırakın sanatçı olmayı, iki sanatçı olmayan insanın birlikte çalışması bile zor. Kaldı ki siz sanatsal düşünceleri gelişmiş, estetik değerleri farklılaşmış iki insanla hadi buyurun ortak bir çalışmaya imza atın diyorsunuz. Hakikaten çok zor. O yüzden bu yola çıktığınızda eminim başka şeyler düşünüp başka ortak noktalara doğru daha da çok çatallı yollara gireceksiniz belki de, değil mi?
1: Ya muhakkak öyle şeyler olacaktır ama biz ya yaşadığımız zorluklar da oldu ve beraber düşünerek bu zorlukların üstesinden geliyoruz bir şekilde. Yani ikimizin de kalbi temiz, ikimizin de kalbinde müzik sevgisi çok fazlasıyla var. Dolayısıyla yani önümüze çıkan zorlukların bizi engelleyeceğini düşünmüyorum ben.
0: Çok güzel. Şimdi bu ilk dinlediğimiz eser Reynaldo Hahn eseri. Bu eseri Hahn 1916 yılında yazmış ama sanki Johann Sebastian Bach dönemine barok bir saygı duruşu, değil mi? Bir tür asalet, bir güzel bir bas yürüyüşü, güzel bir saygı duruşu diyebilir miyiz?
2: Evet diyebiliriz. Han bu özelliğini pek çok farklı eserinde de kullanmış. Bazı eserlerinde Brahms'a biraz göz kırpmış. Bu eserde Bach'ın Air eserine o basso continuo'yu çok kullanmış. Farklı müzikler yapıyor. Başka bir dili var. Çok keyifli seslendirmesi.
0: Tabii siz soprano olarak bu sözünü ettiğimiz Fransız zarafetinin ortaya çıkması için elbette çok esnek, çok lirik, Han'ın o asil çizgisine, belki o Planck'in tiyatral, melodik zarafetine, vals tarzına ya da Debussy'nin uçucu haline son derece sembolist dünyasına uyum sağlamış bir isimsiniz. Buna nasıl ulaştınız?
2: Bunun için yani şöyle bir zorluğu var. Çünkü ben kendim opera sopranosuyum. Yani bir ciddi bir solo söylüyoruz. Zaman zaman işte sesi çıkarabilecek en yüksek noktada, en yüksek perdede ve volümde kullanmak zorundayız. Benim için büyük bir savaş bu bir yandan. Çünkü alışkın olduğumuz repertuarın dışında bir repertuar. Bunda ses gösterisi değil, teksti, o metnin kendisini çok iyi aktarmak gerekiyor. Galiba bunun için de ben sesimi sadece detone olmadan doğru notaları söyleyerek seslendirmek üzerine, yani hiç bir şov yapmak gibi değil de o metni nasıl en güzel aktarırım ve o metnin içindeki duyguyu piyanodan gelen o müzikle nasıl harmanlayıp karşıya gönderirim. Sanırım bunu çok önemsiyorum. O nedenle de başarılı olabiliyoruz.
1: Abi tabii yoğun provalar da var burada. Yani biz öncesinde Esra Hoca'yla da çok çalışıyoruz. Hem o kendi müzikal düşüncelerini benimle paylaşıyor. Hem benim bazı düşündüğüm özellikle hani piyano müziğiyle alakalı tabii kendi. Ben şan müziğinden tabii yani yıllarca şan eşlik dersleri aldık, şeyleri yaptık ama yani her ne kadar almış olsam da Esra Hoca kadar çok iyi anlamıyorum. O bana bu konuda yardımcı da oluyor ve beraberliğimizi aslında birbirimize öğreterek geliştiriyoruz.
2: Tabii öğretici oluyor. Bazen şey yapıyoruz. Mesela uyuşmayan fikirlerimiz oluyor. Tartışıyoruz bu konuda. Ortak yolu buluyoruz. Ben bir şarkıcı tarafından bakıyorum. O bir piyanist tarafından bakıyor ve ortak nokta mutlaka bulunuyor. Güzel bir şey çıkıyor sonunda da.
0: Ama aslında şimdi bir şan piyano oda müziği söz konusu olduğunda buradaki ortaklıkta provalar, çok prova yapıyoruz dediniz. Bütün bu ortaya çıkan durum, o metin müzik dengesini ortaya koyabilmek için gerçekten ne devreye giriyor? Yani mesela şiirin duygusu mu müziği şekillendiriyor? Yoksa müzikal partisyon mu şiirin sınırını çiziyor? Hangisinde nasıl bir denge?

0: Aslında şimdi söylediğim şeyde bunu kastetmiştim. Yani mesela bizim programımız şöyle geçiyor. İlk önce Esaco alıyor parti yerine ve oradaki sözleri bana açıklıyor. Ben de öncesinde birazcık bakmış oluyorum tabii ki ama o kendi çevirisini yapıyor. Kendi duygularını ona yüklüyor ve bana anlatıyor. Ben de yani müziğin yazılış şeklini kendim nasıl yorumluyorsam onu onunla paylaşıyorum. Ve bunlar arasında bir mix yapıyoruz. Yani o bazen beğendiği şeyleri söylüyor, beğenmediği şeyleri söylüyor ve biz bunları kırpıp ikimizin ortak beğenisine sunuyoruz ve ondan sonra da tabii seyircilere ulaştırıyoruz.
1: Bir de şey var, onu mutlaka söylemek isterim. Lead müziğinde özellikle çok önemli bir şey. Besteci ne düşünmüş de yazmış? Acaba onun hayal ettiği şeye ulaşabilecek miyiz çok arıyoruz. Yani o partisyonda bir forte ya da bir piyano var, bir düşüş var, diminuendo var. Onu neden yazmış? Onu böyle anlamaya çalışıyoruz. O sırada o zaten tekstle çok büyük bir bağlantı içeriyor. Yani tekste de aynı şekilde bir düşüş var, bir içe kapanış.

Piyano sonat formunda uzun sololarla hikayeyi devralıyor. Evet. Şimdi bu eserde gerçekten o şarkı söyleme hissini piyanonun dinleyen de yakalayabiliyor değil mi? Güzel. Öyleyse Claude Debussy'nin gençlik dönemi eserlerinden biri olan bu ünlü sembolist şair Mallarmé'nin şiiri üzerine bestelediği rüya gibi havada asılı duran ve atmosferik bir piyano eşliğine sahip şarkıyı sanatçılarımızdan dinliyoruz.

0: Evet sevgili dinleyiciler, soprano Esra Çetiner, piyanist Kenan Tatlıcı, Debussy'nin Aparisyon başlıklı eserini seslendirdiler. Çok güzel, insan dinlerken bile büyük bir huzurun içine doğru gidiyor. Gerçekten çok güzel olmuş. Konser neredeydi?
1: Erimtan Müzesi'nde oldu.
0: Evet, Erimtan'da.
1: Mart ayında, evet.
0: Siz Ihlamur Ağaçlarının Altında başlığıyla bu sezon hem İstanbul'da Süreyya Operası'nda
1: Evet.
0: da söylediniz, birlikteydiniz. Hem de Ankara'da Erimtan'da. Bu farklı akustik atmosferler sizi özellikle farklı şehirler, farklı salonlar, buradaki dokular, bu lirik repertuar yorumunu etkiliyor mu?
1: Evet, etkiliyor. Mesela Süreyya Operası'ndaki konser büyük bir salon, balkon.

0: ve bir şekilde ayarlıyoruz.
1: Yoluna giriyor. Tabii. Şimdi bu ıhlamur ağaçlarının altında bana Friedrich Schiller'in Ihlamurlar Altında Gezinti başlıklı kitabını hatırlattı. Sanki oraya da bir gönderme var,
0: evet,
1: gibi.
0: Evet, evet. Bu İstanbul Operası'nın bulduğu bir isimdi. Öyle bir gönderme var galiba.
1: Evet.
0: Gerçekten
1: çok güzel bir romantik kitaptır, evet. O da çünkü. Adı bile belli zaten, değil mi? Ihlamurlar Altında Gezinti yaptırıyorsunuz, evet, insanlara. Evet. Ihlamur ağaçlarının altında. Şimdi benim asıl merak ettiğim de, programımızın başında Akloris'i dinledik Handan. O güzel besteyi seslendirdiniz, yorumladınız. Şimdi bu Barok esintili asaletin ardından Planck'in Le Chemin de l'Amour başlıklı eseri, Aşkın Yollarını söyleyeceksiniz. Burada bir kabare vals tarzı var,
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet.
1: Bir tür tezat değil mi, o barok asaletten söz ettik. Şimdi burada Fransız müziğinin bu iki farklı yüzünü gösteriyorsunuz. Hı-hı. Tabii. Bunu yaparken dinleyicide nasıl bir iz hedefliyorsunuz?
0: Şöyle, konserin ismi de Fransız esintileriydi. Debussy ile başladık. Ravel'in Yunan şarkıları vardı. Sonra Fore'den birkaç şarkı vardı. Sonra Han, ardından Planck geldi.
1: Hepsi birbirinden farklı.
0: Hepsi birbirinden farklı. Bunların hepsi Fransız esintilerinin farklı bakışları.
1: Evet.
0: Farklı farklı,
1: evet,
0: esintiler düşünün.
1: Bir bakıyorsunuz dupduru bir şey var.
0: Evet.
1: Bir bakıyorsunuz sürçün,
0: evet,
1: fırtınalı.
0: Evet, evet. Yani
1: güzel.
0: Kimisi çok yoğun müzik yazmak istemiş. Kimisi, aha, demiş ki ben bunların hepsine karşıyım. Ben çok yalın bir şey yazacağım demiş. İşte Planck zaten günümüze daha yakın. O da demişken bu kadar sanatsal düşünmeye gerek yok. Fransız müziğini bir kabareye dönüştürebilirim. Böyle şarkılar yazabilirim demiş ve hepsinden illaki olsun istedik.
1: Çok
0: seyirci
1: güzel.
0: Onu da duysun, Debussy de duysun.
1: Evet.
0: Farklı farklı esintileri böyle hissedelim istedik.
1: Evet, o zaman şimdi biz Planck'tan sözünü ettiğimiz Aşkın Yolları anlamına gelen Le Chemin de l'Amour başlıklı eseri dinleyelim bu kez.

0: yapıyorum. İşte şan eşliği çok yapıyorum. Oda müziği biliyorsunuz Duo Bass var. Eşimle beraber
1: Tabii,
0: kurduğumuz
1: tabii.
0: kontrbas piyano. Oda müziği yapıyorum.
1: O da geçen gün yayınımızdaydı. Çok şeker, çok tatlı.
0: Evet. Çok selamlarını iletti bu arada.
1: Aa,
0: Yayında
1: ben de
0: söylediğimi
1: lütfen siz
0: bilmiyorum
1: de söyleyin.
0: ama. Solo konserler veriyorum. Orkestrayla beraber solist olarak çıkıyorum. Yani aslına bakarsanız her şeyi yapmaya çalışıyorum elimden
1: Bravo,
0: geldiğince.
1: çok
0: Çünkü
1: güzel.
0: sahnede olmayı da seviyorum. Müziği de seviyorum.
1: Evet ve
0: Öyle.
1: üretmeye de devam ediyorsunuz sürekli
0: Evet.
1: yeni yeni projeler
0: Evet.
1: geliştirmeye.
0: Evet.
1: Onun için elinize sağlık. Çok güzel işler
0: Teşekkürler.
1: çıkıyor.
0: Sağ olun.
1: Siz de Esra Hanım aslında Avusturya'da doğrudan Lied üzerine yüksek lisans da dahil olmak üzere değil mi?
2: Evet.
1: Orada kimlerle çalıştınız?
2: Avusturya'da Dora Doceva, bir mezzo soprano, Bulgar bir mezzo soprano. Ondan hem Lied öğrendim, daha çok Dora'yla Mozart yorumu üzerine, çünkü Mozart'ın memleketi tabii
1: Tabii.
2: ki orası. Mozart yorumu üzerine çok çalıştık. Lied alanında da Hansu do Gruyas, daha sonra Rudolf Pierna'yla,

0: Evet sevgili dinleyicilerimiz, dinlemiş olduğumuz döngünün son şarkısında sözler bittikten sonra piyano uzun bir süre tek başına konuşmaya devam ediyordu ve ilk şarkının da melodisine döndü.
1: Evet.
0: Biz Schumann'ın Kadın, Aşk ve Hayat, Frauen, Liebe und Leben başlıklı eserini dinledik. Özellikle bu eserlerde bir piyanist için eşlik etmekten öte sanki enstrümanla şarkı söylemek ne anlama geldi?
1: Benim çok beğendiğim bir seri açıkçası Schumann'ın Kadın Aşkı ve Hayat serisi. Ve romantik müziği gerçekten doruklarında hissettiriyor bir piyaniste. Yazdığı o güzel melodilerle.
0: Evet.
1: Aynı zamanda Esra Hoca da anlattıktan sonra ben hep tüylerim diken diken çaldım. Gerçekten hem provalarda hem sahnede. Dolayısıyla ortaya çıkan şeyi umarım dinleyiciler de beğenmişlerdir.
0: Çok güzeldi. Ağzınıza sağlık sizin de. Kadın Aşkı ve Hayat gerçekten Schumann'ın son derece insanın içine de işleyen, hele anlamını da hikayesini de bilince daha da etkileyici
2: evet.
0: olan
2: evet.
0: güzel bir Liedler döngüsü. Evet, biz geldik artık programımızın yavaş yavaş sonuna. Programımızın son dakikalarında da Schumann'ın yine bu kez Liedler ve Halk Şarkıları var. Liedler ve Halk Şarkıları adlı eserinin ikinci kitabında yine sanatçılarımızı, sevgili dinleyicilerimiz sizlerle baş başa bırakacağız. Küçük Halk Şarkısı, Göç Etmiyorum, Ren Nehri Üzerinde ve Aşk Şarkısı.

0: Robert Schumann'ın Lidler ve Halk Şarkıları adlı eserinden güzel lidler dinledik sevgili dinleyiciler. Soprano Esra Çetiner ve piyanist Kenan Tatlıcı'ya çok çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki günlerde var mı yeni planlar?
1: Evet, bu sezon içinde yine planlarımız var. Henüz tarihleri belli olmasa da CSOA'da Mavi Salon'da, Resim Heykel Müzesi'nde ve İstanbul'da yeni konserlerimiz olacak. Bazıları eski repertuarımızla, bazıları yeni repertuarımızla.
0: Yolunuza devam ediyorsunuz. Evet, yolunuz açık olsun. Çok güzel bir düo olmuşsunuz. Çok sağ olun. Biz sizi

0: programlarımızda ağırlamaya devam etmek istiyoruz. Çok teşekkür ederiz.
1: Çok teşekkür ederiz.
2: Sağ olun.
0: Sevgili dinleyiciler, konuklarımız Esra Çetiner ve Kenan Tatlıcı ile birlikte bir Eskiden Yeniye programının daha sonuna geldik. Müziği hak ettiği derinlikte yaşayanlara ve paylaşanlara ne mutlu diyerek ayrılıyoruz bu haftada. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Eskiden...

0: Besteci ve toplum. Programı hazırlayan Fırat Kutluk.
1: Değerli dinleyiciler, TRT İzmir Radyosu'ndan hepinize iyi günler diyoruz. TRT Radyo İşte Besteci ve Toplum programında tekrar birlikteyiz. Rönesans dönemi şarkılarının konularındaki çeşitlilik oldukça şaşırtıcıdır. Gündelik yaşamdaki olaylardan aşk şarkılarına, mitolojik ögelerden doğa tasvirlerine değin her konu işlenir. Dönem şairlerinin şiirleri de müzik açısından oldukça gözdedir. Şiirlerin beslenmesinde hümanist şair Konrad Seltis ön ayak olur. Seltis, müzik tarihinde belki de ilk kez ezgiyi şiirin tartımına göre yazma geleneğini başlatır. Şanson, frottola ve villaneli gibi türlerde kuşların şarkısı, av, Paris'in yakarışı gibi başlıklara rastlanır. Barok dönemde operanın oluşmasıyla birlikte mitoloji ana konu olur. Ancak operayla sınırlı kalan bu alan kısa süre içinde yerini yeni konulara bırakır. Klasik dönemde opera özellikle Mozart'ın elinde yine kendini gösterir ancak bu kez gerçek kahramanlar ortaya çıkar. Her ne kadar gerçektense de aslında bu karakterler kurgudur ve müzikte simgesel olarak işlenir. Dönemin koşullarına göre bu karakterleri üstü kapalı bir şekilde sunmak besteci için kaçınılmazdır. Söz gelimi Figaro bir hizmetçidir ve sarayda görevli bir hizmetçinin operaya konu olması iki açıdan gariptir. İlki, bu da müzik tarihinde bir ilktir. Toplumsal açıdan ele alındığında daha önce bir soylu müzik eserine konu olmuşken bir hizmetçinin ana karakter olması yadırganır. İkincisi ise buradaki ana fikir eşitliktir. Yani aydınlanma öyküsünün ana ideallerinden biri olan eşitlik. Doğal olarak Figaro'nun savaşı aslında bir toplumsal konum savaşı değil, birey olma mücadelesidir. Yine bir Mozart karakteri olan Don Giovanni ise Figaro'nun tam tersine soylu olmasının getirdiği ayrıcalıkları bir hak olarak gören ve toplumsal kuralları hiçe sayan biridir. Etik değerlerin onun için hiçbir önemi yoktur. Bir macera peristir ama eserde vurgulanan nokta kahramanın istediği gibi yaşaması ve hiç kimseye hesap vermek zorunda olmamasıdır. Özgürlük ne olursa olsun değerlidir ve uğruna ödenen bedel her şeye değerdir. Bu nedenle Don Giovanni de birbirine tamamen zıt karakterler olsa da Figaro gibi aydınlanmanın yarattığı kahramanlardan biridir. Beethoven, Mozart'ın yapıtlarındaki kahramanları bir başka boyuta taşır. Leonore, Fransız devriminin bir uzantısıdır. Cumhuriyetçilik, özgürlük, ihtilalci bir güce karşı savaş gibi unsurların açık bir şekilde müzik yapıtına konu edilmesini Beethoven'la başlatmak yanlış olmaz. Kısaca Leonore aslında dönemin politik çalkantılar içinde ortaya çıkan bir kahramandır. Bu da bu tip temaların genel olarak ulusçu ideallerle ortaya çıktığını gösterir bize. Savaşlar, kurtuluş mücadeleleri, yeni devlet oluşumları gibi. Bu konuda akla gelen ilk isimlerden biri ise hiç kuşkusuz Verdi olur. Kahramanlık operası neredeyse bir tür ya da terim olarak Verdi'nin elinde oluşur. Müzik

Yazarları Verdi'nin ezgilerinde acı, özlem ve ülkenin içinde bulunduğu durumun anlatıldığını yazar. Verdi operalarındaki her satırda İtalya'nın özlemi, anıları, umutları vardır. Halkın gördüğü her şeyi Verdi de görmüş ve bunu müziğine dökmüştür. Bu yüzden İtalyan halkını en iyi anlatan bestecinin Verdi olduğu konusunda çoğu müzik yazarı hemfikirdir. Besteci operalarının çoğunu savaş sırasında yazmıştır. Değerli dinleyiciler, bugün program konuklarımız kahramanlık temaları üzerine yazan ustalar. Mozart, Beethoven, Liszt ve Verdi'nin yapıtlarına yer vereceğimiz programa bir Liszt kahramanı ile başlıyoruz. Orpheus, Bernard Haitink yönetimindeki Londra Filarmoni Orkestrası seslendiriyor.

Liszt'in Orfeo Senfonik Şiirini dinlediniz. Bernhard Haitink yönetimindeki Londra Filarmoni Orkestrası seslendirdi. Sırada bir Mozart kahramanı var. Figaro. Operanın üvertürünü Valeri Gergiev

Mozart'ın Figaro'nun düğün operasının üvertürünü dinlediniz. Valeri Gergiev yönetimindeki Hamburg Senfoni Orkestrası seslendirdi. Sırada Beethoven'ın en ünlü kahramanlarından biri var. Fidelio. Operanın üvertürünü Karajan yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası çalıyor.

Beethoven'ın Fidelio Operası'nın üvertürünü dinlediniz. Karajan yönetimdeki Berlin Filarmoni Orkestrası seslendirdi. Program Verdi'nin en ünlü kahramanlarından biriyle devam ediyor. Rigoletto. Operadan seçmeleri Riccardo Muti yönetimdeki La Scala Orkestrası ve solistleri seslendiriyor.

Verdi'nin en ünlü kahramanlığından biri olan Rigoletto'dan Seçmeler dinlediniz. Riccardo Muti yönetimindeki La Scala Orkestrası ve solistleri seslendirdi. Değerli dinleyiciler, programımız burada sona eriyor. Haftaya tekrar birlikte olmak dileğiyle ses kayıtta Halit Göktaş ve teknik yapımda Ahmet Kurt'la birlikte TRT İzmir Radyosu'ndan hepinize iyi

Sahnelerimizden esintiler. Hazırlayan İsmail Hakkı Aksu.

Radyolarınızın başına hoş geldiniz TRT Radyo 3'ün çok değerli dinleyenlerim. Bugünkü esintilerimiz İstanbul Kadıköy Süreyya Operası sahnesinden bir bale eseri, Don Kişot. İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Miguel de Cervantes'in aynı adlı romanından seçilmiş bölümlerden oluşan ve Ludwig Minkus'un bestesiyle müthiş yetenekli koreografi sihirbazı Marius Petipa tarafından oluşturulan Don Kişot sanatseverlere sunuldu. İlk kez 1869 yılında Moskova'da Bolşoy İmparatorluk Tiyatrosu'nda sahnelendi. Eser bugün bile müziklerindeki melodi zenginliği, İspanyol kültürünün renkli ve heyecan verici etkisinin uyumlu birlikteliğiyle klasik bale dünyasının en ihtişamlı eserlerinden biri olarak kabul ediliyor. Don Kişot'u İstanbul Devlet Opera ve Balesi baş koreografı Ayşem Sunal Savaşkurt 28 Şubat 2018'de sahnelemişti. Şef Roberto Gianola yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde Kadıköy Süreyya sahnesinde icra edilen işte bu güzel bale müziğinden seçmeleri sizlerle paylaşacağız bugün. Sahnelerimizden esintiler Kadıköy Süreyya Operası sahnesinden yankılanıyor.

Orkestra şefi Roberto Gianola yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde 28 Şubat 2018 tarihinde Kadıköy Süreyya sahnesinde icra edilen Ludwig Mincus'un Don Kişot Bale müziğinden seçmeler dinledik. Ve böylece bugünkü programımızın sonuna geldik. Haftaya yine aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle bizler, teknik yönetmenimiz Erol Doğu ve mikrofonda ben Ebru Erkekli, saygıyla ayrılıyoruz sizlerden. Hoşça kalın. Sahnelerimizden esintiler. Hazırlayan İsmail Hakkı Aksu.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız.

Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

Banu Kunt Işık'ın hazırlayıp sunduğu geçmişten günümüze Latin caz müziğinin sevilen melodilerinden oluşan Dalga Sesleri, Cumartesi saat 23'te TRT Radyo 3'te.

0: Tren Yolculuğu. Hazırlayan ve sunan Hakan Çelik.
1: Sevgili dinleyiciler, TRT Radyo 3'e hoş geldiniz. Tren Yolculuğu programımız başladı. Her zaman olduğu gibi yaklaşık bir saat boyunca dünyanın farklı ülkelerinden, dillerinden ve coğrafyalarından şarkılar sunacağım size. Bugün teknik yapımda Salih Yılmaz bizlerle birlikte. Bugünkü yolculuğumuzda 13 şarkı seçtim. Bunlar arasında Fransa'dan, Kanada'dan, Amerika Birleşik Devletleri'nden, İran'dan, Yunanistan'dan sanatçılar, şarkılar var. İspanya'dan iki önemli isim Julio Iglesias ve Paloma San Basilio bugünkü programımızın konukları arasında. Bir de Rusya doğumlu bir soprano var programımızda, Ekaterina Şerehova. Onun da bir yorumunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Güzel bir yolculuk olacak. Lütfen programımızı sonuna kadar takip edin. Isabel Boule ile başlamak istiyorum ben. Mio Kisiba, Buradan Daha İyi. Bu şarkının adı. Kebekli, Kanadalı sanatçı. 2000 yılında yayınlanan aynı adlı albümün başlık şarkısı, sözleri ve müziği Fransız besteci ve söz yazarı Daniel Seff'e ait. Sevilen bir kişinin bulunduğu yeri dünyanın bütün güzel ve uzak ülkelerinden üstün tutan romantik bir anlatıya sahip. Ben çok başarılı buluyorum Isabel Boule'in bu yorumlarını, şarkılarını. Çok yönlü bir sanatçı. Birlikte dinleyelim.

Fransızca bir şarkıyla başladı Kanadalı sanatçı Mio Kisiba. Dünyanın farklı coğrafyalarında, Fransa dışında, İsviçre'de, Lüksemburg'da, Avrupa'daki başka bazı ülkelerde ve Kanada'da, Afrika'nın kimi ülkelerinde Fransızca konuşuluyor. Bir homojen Fransızca yok tabii ki ama Avrupa'da, İsviçre'nin bazı bölgelerinde, Belçika'da kısmen ve tabii ki ana dilleri, ana vatan Fransa. Daha iyi Fransızca konuşulduğu ifade edilir. Bir Parisyen aksan vardır ama hiç kuşku yok ki dünyanın her yerinde insanlar bir şekilde bildikleri şekilde farklı aksanlarla da kendilerini ifade ediyorlar. Önemli olan iletişim kanallarını koparmadan kurabilmek. Chris Christopherson ve Rita Kuluç'la devam etmek istiyorum. Loving Arms isimli şarkı bence önemli. Sevgi dolu kollar adını taşıyor. Tıpkı bu sözleri gibi şarkının enerjisi de aynı şekilde. Amerikalı şarkıcı ve besteci Tom Jones tarafından yazılan bir şarkı. İlk defa Chris Christopherson ve Rita Kuluç tarafından 1973'te kaydedildi. Bu albümün adı Full Moon'du. Özgürlüğü seçerek sevdiğinden uzaklaşan bir insanın sonunda sevgi ve güven sunan kollara dönme arzusunu anlatır. Chris Christopherson ve Rita Kuluç'un yanı sıra Elvis Presley de bu şarkıyı seslendirmişti. Onu da hatırlatalım ve bu arada Chris Christopherson'la Rita Kuluç'un da bir dönem beraber olan, yakın olan bir çift olduğunu ifade etmek istiyorum. Dinleyelim birlikte Loving Arms.

Sırada Maryan Farzad ve Şervin Necafyan var. Bey Yadam isimli şarkı. Farsça çok güzel bir dil gerçekten. Kulağa hoş geliyor. Tabii arkasında büyük bir kültür birikimi var. Şiirler var, edebiyat var. Öyle olunca tabii dil bambaşka bir zenginlik kazanıyor. İranlı şarkıcı, besteci ve illüstratör aynı zamanda Maryan Farzad. 2022 yılında çıktı bu çalışma. Farzad'a İranlı müzisyen Şervin Necafyan eşlik ediyor. Şarkının sözleri ve müziği de yine Farzad'a ait. Beyadam hatırımda veya hatırlıyorum anlamına gelen bir ifade. Bu eser geçmişte kalan bir ilişkinin, birlikte yaşanan küçük anıların hafızada bellekte bıraktığı izleri anlatıyor.

Evet, İranlı sanatçıların ardından şimdi de Tanya Çanaklidou var. Mires, Kaderler adını taşıyan şarkı. Yunanca özgün adı Moires. Bir başka ifadeyle Mires diyoruz. 1988 yılında çıkan Mama Geneo albümünde yer aldı bu şarkı. Müziği önemli Yunan besteci Stamatis Kronikis'e ait ve antik Yunan mitolojisinde insanların yazgısını belirleyen üç kader tanrıçasından bahsediyor. Birlikte dinleyelim. Mitoloji böyle tanımlamış. Bakalım, kulak verelim.

Şimdi sırada Westlife var. You Raise Me Up. Beni yüceltiyorsun anlamına gelen bir şarkı. Bu eserin müziği Secret Garden topluluğunun ikilisinin kurucusu Rolf Loveland'a ait. Sözleri İrlandalı yazar Brendan Graham tarafından yazılmış. İlk defa Secret Garden tarafından 2001'de kaydedildi. Westlife'ın 2005 tarihli yorumu bu şarkıyı büyük bir pop başarısına dönüştürdü. Sevilen bir insanın destek sayesinde zorlukları aşabilme gücünü anlatan bir minnet şarkısı bir bakıma. Bu versiyon, Westlife versiyonu İngiltere listelerinde bir numaraya kadar yükselmişti.

Sırada Julio Iglesias var. Dinleyeceğimiz şarkının adı Treinta Tres Años, 33 yaş. Julio Iglesias'ın 1977 tarihli bu albümünde yer aldı. Otobiyografik bir şarkı. Sanatçı eseri hayatının 33. yılına ulaştığı dönemde yazdı. Uzun yıllar geçti tabii ki aradan. Bu zamanın, yaşanan aşkların, kazanılan deneyimlerin ve geleceğe dair umutların muhasebesini yapan bir eser. Tabii çok önemli bir sanatçı, çok yönlü bir isim ve gerçekten müzik dünyasında büyük izler bırakan bir şarkıcı. Birlikte dinleyelim.

Sevgili dinleyiciler, radyolarınızı eğer yeni açtıysanız tekrar merhaba, ben Hakan Çelik. TRT Radyo 3'te Tren Yolculuğu programımız devam ediyor. Teknik yapımda Salih Yılmaz bizlerle birlikte. Sırada Paloma San Basilio.

var. Güney Kışı isimli bir şarkı, Inverno Sur. İspanyol şarkıcı Paloma San Basilio'nun 2006'da hazırlanan, 2007'de yayınlanan bir albümünün başlık şarkısı. Kendisine çocuk vokaller Nian ve Ethan eşlik ediyor. Şarkı kış, uzaklık ve değişen mevsimler üzerinden özlemi, sevgiyi ve korunma duygularını anlatıyor. Çok da güzel bir şarkı. Sanatçı çok başarılı. Tiyatral sesiyle çocukların yalın vokali iyi bir birliktelik oluşturuyor bence. Birlikte kulak verelim.

Bir hatırlatma yapmak istiyorum. TRT Radyo 3 yayınlarını TRT'nin dinle uygulamasından, ayrıca TRT'nin web adresi üzerinden de trt.net.tr'den takip etmek, dinlemek mümkün. Şimdi Yekaterina Şelihova var. Bu şarkı Beyond the Quiet River İngilizcesi. 2022'de yayınlandı. Etkileyici yorumlardan bir tanesi, Rusça adı Zatikoy Rekoy. Söz ve müziği Rus şarkıcı ve besteci Sergey Trumifov'a ait. Doğa görüntülerini maneviyat, çocukluk ve anne özlemi ile anlatıyor.

Tren yolculuğunda 9. şarkı Kerima Knight'tan gelecek. Melih bu şarkının adı. Cezayirli bu sanatçı ve dansçı aynı zamanda Kerima Knight. Tabii Fransa'da çok fazla bu Kuzey Afrika ülkelerinden göç eden sanatçılar var. 2012'de yayınlandı bu çalışma ve bir dünya müziği kataloğunda yer aldı. Eserin besteci kadrosunda Avrupalı başka sanatçılar var. Kuzey Afrika melodileri, akustik çalgılar, biraz Arap melodisi, caz dokunuşları böyle bir farklı bir sentez olduğunu ifade etmek istiyorum. Fakat gerçekten bence güzel bir yorum. Birlikte dinleyelim.

türlerden biri ve son dönemin çok başarılı ismi Anamura var sırada. Mora Encantada, büyülü mağribi kadın. Bu şarkı Portekizli sanatçı seslendiriyor. 2015 yılındaki albümünde çıktı. Bu Portekiz folkloründe büyü altında yaşayan ve gizli hazineleri koruyan bir efsaneye gönderme yapan bir beste.

Programımızın artık sonlarına yaklaştık. Stevie Wonder var sırada. Çok sıcak ve bir böyle 60'lı yılların sonu 70'li yıllara atıfta bulunan bir güzel şarkı. A Place in the Sun. Stevie Wonder'ın henüz çok gençken yaptığı bir yorum. Daha 20 yaşına bile girmemişti ve Amerika'da kendisini tanıtan şarkılardan biri oldu. A Place in the Sun, güneşte bir yer.

Sırada Suat Massi var ve Bana Bir Ülke Çiz, Fransızca Dessine Moi Un Pays isimli bir şarkı. Cezayir'de yine şarkıcı ve söz yazarı Suat Massi'nin 2022 yılındaki albümünde yer alıyor. Fransızca başlığına rağmen önemli ölçüde Arapça ezgiler taşıyan bir çalışma. Savaş ve baskıdan uzak adil bir ülke hayal ediyor. Gerçekten içinden geçtiğimiz yıllarda da barışa çok ama çok ihtiyacımız olan bir süreçteyiz.

Programımızın son şarkısı Lucien Delil var. Deux petits chansons, iki küçük bale papucu. Şarkının melodisi Charlie Chaplin'in 1952 yılındaki Limelight filmi için bestelediği ünlü Terry's Theme'dan geliyor. Birlikte dinleyelim.

Güzel şarkılar dinlediğimizi düşünüyorum. 13 şarkı vardı bugünkü programda ve Salih Yılmaz teknik yapımdaydı. Ben Hakan Çelik, hepinize teşekkür ediyorum. Gelecek hafta buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Bu hafta sinemalarda neler var? Hangi filmler konuşuluyor? Hangi müzikler sahnelere hayat veriyor? Vizyona giren filmler, öne çıkan haberler ve birbirinden güzel film müzikleriyle Gökçe Bilgiç'in hazırladığı Beyaz Perde'nin ritmi her cumartesi saat 20'de TRT Radyo 3'te.
1: TRT Ankara Radyosu yapımı Sibirya'dan Karpatlara adlı programımızda Rusya, Doğu Avrupa, Orta ve Doğu Asya klasik müzik bestecilerini birlikte keşfediyoruz. Volkan Koray Aytürk'ün hazırlayıp sunduğu Sibirya'dan Karpatlara her cumartesi saat 15'te TRT Radyo 3'te.

0: Radyo 3.
1: Saat 17.
0: Haberler.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Toprak Mahsulleri Ofisi 2026-2027 dönemi kabuklu fındık alım fiyatlarını açıkladı. Buna göre verilen destekle fiyat Giresun kalite için kilogram başına 255 lira, Levant kalite için 200 lira oldu. Kabuklu fındık alımlarına 24 Ağustos'ta başlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede terörsüz Türkiye hedefi başta olmak üzere gündemdeki sıcak başlıklar ele alındı. İsrail, Gazze şeridinde barışa yönelik çabaları ihlal etmeye ve sivil katliamına devam ediyor. Türkiye ve 7 ülkenin dışişleri bakanlarından İsrail'in bu tutumuna yönelik ortak açıklama geldi. Açıklamada saldırıların uluslararası hukukun ağır ihlali olduğu belirtildi, uluslararası topluma çağrı yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı, terörsüz Türkiye sürecinin bölgesel istikrara katkısı

0: sunan stratejik bir vizyon olduğunu vurguladı. Türk Silahlı Kuvvetleri süreçte üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edecek, gerekli her tedbir alınacaktır açıklaması yapıldı. Bakanlığın haftalık bilgilendirme toplantısında Orta Doğu'daki gelişmelerle NATO ve uluslararası görevlere ilişkin de bilgi paylaşıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de bütün silahlı unsurların merkezi ve meşru bir ulusal yapı altında birleşmesinin gereklilik olduğunu söyledi. Suriye'nin herhangi bir köşesinde vuku bulan istikrar bozucu faaliyetler Türkiye için de tehdit teşkil etmektedir, dedi. Fidan, Suriye'nin istikrarının Türkiye'nin güvenliği için hayati önem taşıdığının altını çizdi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangınlarından etkilenen 5 ilde hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. Muğla, Antalya, Aydın, Balıkesir ve Mersin'de toplam 92 yapının ağır hasarlı veya yıkık olduğu belirlendi. Bakan Kurum, yaraları hızlı bir şekilde saracağız mesajı verdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2. İletişim Şurası'nın Türkiye'nin iletişim politikalarına yön verecek bir yol haritası ortaya koyduğunu söyledi. Dezenformasyonla mücadelenin artık milli güvenlik meselesi haline geldiğine dikkat çekti. Sonuç bildirgesinin Türkiye'nin iletişim alanındaki yeni vizyonuna rehberlik edeceğini belirtti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sıfır atık hareketinin küresel bir çevre seferberliği haline geldiğini söyledi. Sıfır Atık Vakfı'nın Trabzon'daki programında konuşan Bakan Kacır, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak sıfır atık vizyonunu Ar-Ge politikalarımıza entegre etmeyi sürdüreceğiz, dedi. Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye Türkiye Üniversitesi kurulması planlanıyor. Yükseköğretim Kurulu ve Suriye Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı arasında işbirliği anlaşması imzalandı. Anlaşma, karşılıklı burs ve kontenjanların tahsis edilmesinden Suriye üniversitelerinin dijital altyapısının desteklenmesine kadar pek çok başlığı içeriyor. ABD Başkanı Trump'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu Truth Social paylaşımlara erken erişim imkanı getirdi. Bedeli aylık 100 bin dolar. Bu bedeli ödeyenler Trump'ınki dahil en çok takip edilen 10 hesabın yapacağı paylaşımları herkesten önce görebilecek. Rusya ile Ukrayna arasında tansiyon yüksek. Ukrayna Rusya'da yine enerji tesislerini ve e-ticaret şirketini hedef aldı. 2 kişi öldü. Rusya'da Ukrayna'ya misillemede bulundu, 3 kişi hayatını kaybetti. Rus ordusu Karadeniz'de Ukrayna gemilerini vurmayı da devam ediyor. Haberleri dinlediniz.
1: Her marka aracı.

Yine bir Perşembe günü TRT Radyo 3'te Müzikol programındasınız. Ben Can Ayhan. Bir saat boyunca soul, funk ve disco tarzlarından seçkilerle sizlere eşlik edeceğim. 1978 senesinde kendi ismini taşıyan albümden Bobby Caldwell ilk konuğumuzdu. Albümün kapanış şarkısı Down for the Third Time dinlemiştik. Luther Vandross, Gwen Guthrie, The Gap Band saat içinde duyacaklarınızdan bazıları. Hoş geldiniz.

Luther Vandross'un sanatçıya Amerika Müzik Ödülleri'nde en iyi sol R&B erkek şarkıcısı unvanını kazandıran 5. albümü Gimme the Reason'dan See Me çalmıştık. 1987'de ilk stüdyo albümü Bromfield'ı yayınlayan Aaron Bloomfield ise Don't Cover Up Your Feelings'le radyonuzda çaldı. RJ's Latest Arrival dinleyeceğiz şimdi.

Glenn Jones'un ikinci albümü Finesse'deyiz şimdi de. 1984 senesinden programa taşıdık sanatçının You Are The Only One I Love eserini. RJ's Latest Arrival'ın 1986 tarihli Hold On albümündense Heaven In Your Arms'a yer vermiştik. The Gap Band programı devam ettirecek.

1980'lerin ilk yarısında kurulan Los Angeles, Kaliforniya çıkışlı Real to Real'ın Love Me Like This şarkısı müzikolün bu bölümünde kendisine yer buldu. The Gap Band'in Gap Band 8 albümünde tekli olarak çıkmamış olsa da dikkatimizi çeken eser Keep Holding On ayrıca bu frekanslardaydı. Atlantic Star var sırada.

Cape Town, Güney Afrikalı Richard John Smith'in kendi ismini verdiği 1983 tarihli stüdyo çalışmasından She Is The Master Of The Game bizlere eşlik etti. Atlantic Star'ın As The Band Turns albümündense bölüme taşıdığımız Silver Shadow'du. Şarkı Amerika R&B listesinde zamanının 13 numarasıydı. Gwen Guthrie söz alacak şimdi Müzikhol'de.

Müzik Hall programında yavaş yavaş bu haftayı noktalayacağız. 1985'te Gwen Guthrie'nin satışa sürdüğü Padlock Special Mix'ı

çalışmasından. Albüme ismini veren şarkıyı Larry Levan mixiyle çaldık. Fashion'dan Feeling Hot'la 2020 senesine uğramıştık ayrıca. Shirley Lights'tan Heat You Up, Melt You Down bu bölümün son şarkısı olacak. Ben Can Ayhan. Müzikol programını her perşembe TRT Radyo 3'te kişisel seçkin ve anonslarımla takip edebilirsiniz. Gelecek hafta görüşmek üzere. Herkese müzik dolu günler diliyorum. Hoşçakalın.

Piyano edebiyatının seçilmiş eserlerini klasik müzikseverlere sunmak üzere Piyano Forte her pazartesi saat 9'da TRT Radyo 3'te.

Yasin Yıldıran'ın hazırlayıp sunduğu, besteciler ve eserleriyle ilgili hikayelerin yer aldığı Bir Eser Bir Hikaye, Çarşamba akşamları saat 20'de TRT Radyo 3'te.

Arafet'le bir saat boyunca bize eşlik ediyor. Pop Durak TRT İzmir Radyosu stüdyolarından başlıyor. Açılışta İtalyanların unutulmaz synthpop gruplarından Mattia Bazar, 1985 albümleri Melancholia'nın hiti Ti Sento, yıllar sonra şarkıyı hatırlayıp yeniden düzenleyen Fransız DJ Bob Sinclair, vokalde Mattia Bazar'ın müzik dünyasındaki başarısında belirleyici rol oynayan Antonella Ruggiero.

Geçen yıl hayata veda eden, kariyeri boyunca 65 milyonun üzerinde albüm satışına sahip İtalyan efsanesi Ornella Vanoni, Jack Sennett'in hazırladığı mixiyle Sant'Allegria.

Karizması gösterişten değil, zarafetinden, derin ses renginden ve her şarkıyı bir hikaye gibi anlatan güçlü yorumculuğundan gelen Ornella Vanoni buradaydı. Santa Alegria dinledik. Pop durakta Rota Colombia, Bomba Estéreo. Latin alternatif türün en önemli temsilcilerinden Manu Chao ile birlikte Me Duele. Takvimler 2022 yılında.

sosyal medyayı çok etkili kullanan, pop ve R&B esanslı tarzıyla ilgi gören Jake vardı. Bryant Barnes ve Emilio Piano destekli yeni çalışma Juliet dinledik. Konuğumuz şarkıcılığın yanında bir aktris ve model olan Vanessa Williams. 1992 yılında Save the Best for Last onu Billboard listelerinde bir numara yapmıştı. 2024 yazında çıkan Survivor albümünden I Like Moonlight.

Vanessa Williams'ın ardından Ricky Poveri'nin 1981 yılında hit yaptığı şarkısı Come Vorrei, ancak bu kez Jamel imzalı melodik, romantik ve elektronik altyapılı cover versiyonu.

Azerbaycan'daydık. Bu yıl Mart ayında çıkan Maybe Tomorrow albümünden Sheila E.'nin konuk olduğu Tony Renis ve Emilio Pericoli efsanesi Cuando, Cuando, Cuando dinledik. Şimdi Lawrence Guy düzenlemesiyle Sun Is Gone ve radyolarınızda Charlie Gear.

Charlie Gere'ın ardından Hollandalı prodüktör Bakermat, elektronik dans müziği, soul ve gospel etkileriyle buluşturan karakteristik Bakermat sound'unun en iyi örneklerinden biri, Amenzi eşliğinde Save My Soul.

İlk kez Neil Sedaka tarafından yorumlanan, daha sonra 1979'da Eruption plak yapınca efsane olan One Way Ticket. Yeni makyajda Avusturyalı şarkıcı Beatrice Turin imzası var.

Philip Oakey önderliğinde İngiliz grup The Human League 1981 yılında Don't You Want Me ile listelerde bir numaraydı. Alman DJ Purple Disco Machine 2021'de yaptığı düzenlemeyle şarkıya bir kez daha hayat verdi. Biz de sizlere o düzenlemesiyle sunduk bu 80'ler klasiğini. Şimdi iki Alman DJ ATB ve Topic. 2021 yılında radyoların en fazla çaldığı şarkılardan biriydi Your Love 9 PM. Vokalde A7S.

Pop-Rock 2021 yılını hatırlatmaya devam ediyor. Alan Walker, yanında meslektaşı Iman Beck ve Alok. Scatman John'ın 94 klasiği Scatman sample'ları içeren Sweet Dreams.

Fransız DJ Sason ve Barca ortaklığı Bache Forci vardı TRT Radyo 3 mikrofonlarında. Yaz enerjisini hissedeceğimiz şarkılarla yolumuza devam ediyoruz. 2020'de Suerte, 2 yıl sonrası Ritmo ile dans listelerde adından sıkça söz ettiren İtalyan DJ Rafa FL, Kübalı yıldız Celia Cruz yorumuyla müstesna La Vida es un Carnaval.

Latin pop ve Akdeniz ezgileri Toninho Baliardo'nun karakteristik flamenco gitarıyla hayat buluyor. Radyolarınızda Gypsy Kings ve Senorita.

TRT Radyo 3'te Pop Durak'ta son dakikalara yaklaşırken Diplo. Yanında Sturgill Simpson ve Doug Cameron. 2023 yılından

2023 yılında Sofia Nizao destekli Muvaki ile listelerde yer bulan Brezilyalı DJ Zerp, If It's Not Love'da Rita Ora ile birlikte.

Ses kayıtta Aldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür ve mikrofonda ben Selim Ağacan. Hepinize sağlıklı, mutlu bir akşam diliyoruz. Yarın saat 18'de Pop Durak Nostalji Turunda buluşmak üzere. Hoşçakalın.

Caz Fora. Hazırlayan ve sunan Levent Öget.

Programımıza hoş geldiniz. Modern cazın yenilikçi örneklerini ve cazın buluşabildiği tüm türlerle günümüz dünya müziklerine, etnik ya da deneysel çalışmalara kadar farklı örneklerle karşınızda olduğumuz programımızdan selam ve sevgilerimizle bu haftaki bölüme başlıyoruz. Bir saatlik sürede özel bir seçkiyi radyolarınıza getireceğiz. Avusturyalı Stefan Mikus, Norveçli Jan Garbarek ve Trilog Gurtu'yu ayırdık. Değerli caz severler, günümüzde cazın farklı tanımları içinde kimi zaman sizlerin de iyi bildiği gibi kimi müzisyenler ve yaptıkları müzikleri herhangi bir akım ya da kategoriye koymadan öylece harikulade bir yetenek ya da eşsiz bir havada olduğunu düşündüğümüz zamanlar oluyordur. Müzik asıl olan yere ulaşıyor ve kendi özgür dilini yaratıyor. Usta müzisyen gerçekten her türlü övgüyü hak edecek bir disiplinle kendi ülkesi Avusturya'dan yola çıkıp dünyanın sayısız bölgesinden sayısız enstrümanla yaşadığı büyük bir macerayı müzik diye taşımış bir isim olarak biliniyor. Bunu

Yapabilmek için her şeyden önce kendisini de bir öğrenci gibi o yöresel enstrümanı tanımaya çalışan, daha sonra güçlü ifade arzusuyla şiirsel bir dili benzersiz bir üslupla kendi sunuşu içine taşıyan Mikus, 2008 yılında yayınladığı On The Wing isimli albümüyle bugünkü programımıza katılıyor. Mikus uzun yıllar boyunca gezgin bir yöntemle yöresel müzik aletlerini tanıyarak bunları doğaçlama dili içinde zaman zaman caza ulaşan New Age, etnik müzik ve deneysellik döngüsünde hayata geçirdiği albümler yaptı. On The Wing albümünden dinleyeceğiniz In The Dancing Snow son derece kusursuz bir akışın ifadesi ve dinleyene hayaller sunan keyifli bir müzikal dilin kendisi. Dinleyelim şimdi ve programımıza başlayalım. Stefan Mikus, büyüleyici bir şairin katıksız bir anlatım başarısıyla In The Dancing Snow'la radyolarınızda.

In the Dancing Snow. İlk parçamızda Avusturyalı Stefan Mikus dinledik. Kuzey Cazı'nın son 50 yıllık serüveninin en önemli figürlerinden biri sayılan Jan Garbarek, günümüz Avrupa cazını biraz olsun araştıran her caz severin ilk karşılaşacağı isimlerin başında geliyor. Garbarek, yıllar önce radyoda dinlediği John Coltrane'den etkilenerek içine doğduğu ve Kuzey Avrupa ülkelerinin en karakteristik nefesi olmayı sağlayan çalışmalarında seçtiği müzisyenlerle uzun süreli birliktelikler içinde vurmalı çalgıların müziğine olan direkt etkiyi önemsedi. Biz bu beraberliğe bir örnek parça ile Garbarek'in en tanındığı yıllardan 1995 yılından bir albümden Trilog Kurtu ile beraberliğinden bir parça ile Garbarek seçkimizin ilk bölümünü radyolarınıza getiriyoruz. Ayrıca bu parçalarda başka vurmalı çalgılar ustaları da yer alıyor. Manu Katché ve Merlin Mazur da dinleyeceğiniz albüm olan 1995 yılı yapımı Visible World'un vurmalıcıları olarak Garbarek'in yanında yer alıyorlar. Albümün en gediklisi ise Garbarek'in ilk yıllarından bu yana her zaman yanında olan Alman piyanist Rainer Brünninghaus, bu bölümde tüm klavyeleri kullanan isim.

Garbarek uzun yıllar farklı müzisyenlerle çalıştı ve halen de çalışıyor. Şimdi biz de ilk albümden bir bölümle başlangıç yıllarına geri dönelim ve onu ilk çalışmalarından birinde dinleyelim. Henüz 22 yaşındayken ilk albümünü yayınladı ve uzun süre birlikte çalıştığı davulculardan olan John Christensen bu albümden başlayarak onunla epey bir süre birlikte çalışmış bir davulcuydu. Esoteric Circle 1969 yılında yayınlandığında Garbarek o meşhur saksafon tonunu bile henüz keşfedebilmiş değildi. Albümle aynı isimli parçada iki önemli müzisyen daha Garbarek'le birlikte çalacaklar. Henüz hepsi ilk yıllarında gitarcı Terry Riptle ve kontrbasçı Arel Dendersen albümün her geçen yıl devleşecek isimleriydiler daha o zamanlarda. Bugün hem Riptle hem de basçı Andersen sayısız program yapabileceğimiz kadar önemli işler üretmiş çok önemli müzisyenler. Üstelik hepsinin daha 1969 yılından başlayarak günümüze kadar bunu ortaya koyacak epey zamanlar oldu. Evet, isterseniz şimdi gelin birlikte dinleyelim bir kez daha Young Garbarek müziğiyle radyolarınızda.

İlk albümüydü Young Heartbreak, 22 yaşındaydı. Modern ve yaratıcı müziğinin bu progresif cazın içine ülke motiflerini karıştırarak hem enstrümantalistliğini hem de besteciliğini ortaya koyacağı yıllara bu ilk çalışmalardan sonra geçecek olan müzisyenin şimdi de kariyerinin başlarındaki bir diğer albümüne daha bakalım. Henüz 5. albüm çalışmasındaydı Young Heartbreak. Bu albümden sonraki ve davulcular cephesinde Kuzey'in en yetenekli birkaç isminden biri olan az önce de dinlediğiniz John Christensen ile birlikte çalışıyordu. John Christensen, Kuzey cazının en farklı davulcularından biriydi. Duyarlılığı ve stilindeki samimiyetiyle belki de Garbrecht müziğine en iyi uyum sağlamış müzisyenlerden biri oldu. Wichitaito kayıtları 1973 yılında yapılmış bir albüm. Neredeyse hiç Garbrecht bestesi içermese de kendisinin belki de en çok tanınmasını sağlayan Hasta Siempre isimli bölüm geçen yıllar içinde bu ünlü devrim şarkısının en iyi yorumcularından biri olarak onun her zaman dinlenmesini sağlayan bu albümünde bir parçası oldu. Albümde Christensen dışında Kuzey'in karizmatik basçısı Pale Denianson da yer alıyor. Onun en sevilen yorumlarından biri Hasta Siempre ile Garbrecht'sizlerle.

Hasta Siempre Young Garbarek'ten dinlediniz. 5 ayrı albümden parçalar seçmiştik. Garbarek ağırlıklı olarak bu bölümde yer veriyoruz. Bugün pek çok kişi için Garbarek'in, Kuzey Caz'ın babası tabir edilen bu özelliği uzun yıllar onun kararlı çalışmalarıyla sağlanmış olsa da hemen tüm albümlerinin yayıncısı olan ECM firmasının bu yıldızın tanınmasına yaptığı katkı da göz ardı edilemez. Onun müziği için çok şey söyleyebilirsiniz ancak gizemli, hüzünlü, romantik, melankolik, zarif, lirik ya da şiirsel gibi pek çok ortak duyguların olduğunu da kabul etmemiz gerek. Garbarek'in kişisel albümleri içinde en etkileyici olanlarından biri olan 1986 tarihli All Those Born With Wings albümünden de bir bölüm seçtik. Bu yıllarda artık Garbarek iyiden iyiye kendini duyurmuştu. Onun deneyselliğe açık olması ve modern Kuzey Avrupa cazının yıllar içinde şekillenmesinde büyük etkisi olmasının da getirdikleriyle Garbarek yer edinmiş çok önemli bir yaratıcı müzisyen konumunda. Müziğe başladığı yıllardan bu yana tüm dünyada ortaya çıkan o ve onun gibi üretenlerin müziği yalnızca caz olarak tanımlanmayacak olsa da bu kategori dışı müzik günümüz müziğinin en tercih edilen karışımlarından biri oldu. Şimdi dinleyeceğiniz 6 bölümlük albüm çalışmasındaki yaklaşık 6 dakikalık 5. parça isimli kompozisyonda Garbarek yalnızca saksafonuna eşlik edecek vurmaları değil gitardan klavyelere tüm albümü kendi başına kotarmış. Yani tek başına çalışmış. Uzun tutkulu, minimalistik yakarışlarla dolu, karşılıklı çalışlarına kendi başına özgürce karar vermiş.

çaldığı bir çalışmaydı. Tamamı Young Garbarek yani. Garbarek için hazırladığımız bu seçkide son bir kez daha yer vereceğiz onun çalışmalarına. Uzun süre ara verdi ve 6-7 yıl kadar ara verdiği göz önünde tutulursa iyi hazırlanılmış ve farklı olmak isteyen bir çizgide duruyor da denilebilir. Ve Garbarek'in yalnızca saksafon kullanmayıp zaman zaman az önceki gibi farklı enstrümanları da kullanıyor. Synthesizer ve vurmalıcı Manu Katché'ye de kendi perküsyonlarıyla katılabiliyor. Ancak nasıl katılımlar olursa olsun Garbarek müziğinin karakteristik tınısının parçası olmak durumunun doğduğu bir kanıtı bu çalışma. Note of Place and Time, bir Garbarek bestesi radyolarınıza geliyor. Sevgili cazseverler, işte saksafonun en Avrupalı, en tanıdık sesi Garbarek radyolarınızda.

Sevgili cazseverler, Young Arbrek dinliyorsunuz. Bir seçki hazırladık size, biliyorsunuz 5 parçalık sadece. Koskoca Young Arbrek. Bir hatırlatma yapmak istedik. İlk albümlerinden en sevilenlerine kadar bir seçki içerisinde size bir yıldız sanatçı Garbrek. Bizi dinlediğiniz için teşekkürlerimizle hepinize esenlikler diliyoruz. Hoşçakalın.

Merhaba, burası Müzikte Kalitenin Adı. TRT Radyo 3, Forte başladı. Ben Uğur Haspolat. Yaklaşık bir saat boyunca yine rock dolu bir bölümle sizlerleyim. İyi mezzo-sopranolar müzikte dolgun, dramatik bir kalite yakalar. Bu da onları sopranolardan daha tok, daha koyu bir tonda bulmamızı beraberinde getiriyor. Kontraltolara göre ise elbette daha yüksek bir aralıktadırlar. Biz tabii klasik müzik dışındaki örnekleri dinleyeceğiz. Klasik müzikte ve operada bu aralıklar sadece perde uzaklıklarıyla değil, tınıyla da ilgili. Klasik müzik dışına çıkınca bu aralıkları daha gevşek ele alıyoruz ve çoğunlukla da vokalistlerin şan tekniği yerine onların algılanan ses aralığına atıfta bulunuyoruz. Tristania ile başlayacağız. Norveçli gotik metal grubunun ilk uzun albümünde grupta yıllarca vokal görevini üstlenecek soprano Vibeke Stena yer alıyordu. Bu parçada 5. sol gibi yüksek seslere kadar da gidiyor ama parçanın genelinde ortada bir aralığı kullanıyor. Trajik hikayeyi anlatan bir masal anlatıcısına dönüşüyor. My Lost Lenore.

ilk uzun albümünden dinlediğimiz 1998 tarihli bir çalışmaydı. My Lost Lenore, özellikle Vibeke Stein'a vokalleri için dinledik. Duygusal derinliği, dramatik ifadeyi incelikle sundu. Temiz ve hırıltılı vokaller arasında gidip gelen tarzın Beauty and the Beast, Güzel ve Çirkin ismiyle de anılıyor bazen bu tarz. Genellikle temiz seslerle bir kadın vokalist ve ona hırıltılı seslerle karşılık veren bir erkek vokalist söyler şarkıyı bu stillerle. Norveçli grup da bu tarzın ün kazanmasına yardımcı oldu. Böylelikle Tristania, karanlığı, yoğun, gotik, doom, black metal etkileriyle yansıtıp spiritüel bir hava yakaladı. Mezzo-soprano aralığında dolaşmaya devam ediyoruz. Bu kez de ikinci Xandria albümüne gidiyoruz. Alman senfonik metal grubunun 2004 tarihli albümü Ravenheart'a ismini veren açılış parçasında Lisa Middlehoff'ı vokallerini duyacağız. Onun notalarının verdiği sıcaklık eserin gotik dokusunu tamamlıyor. Sonra da sırayı Dream Ocean alacak. Başak Ilvan'ın yazdığı ve söylediği Song to the Ocean'a Gabriele Boschi de kemanlarıyla katkıda bulunmuştu.

Ülkemizde kurulan senfonik metal grubu Dream Ocean daha sonra çalışmalarına Almanya'da devam etti. Önce bir kısa albüm, ardından bir uzun albüm, sonra da ikinci bir uzun albüm, bağımsız bir albüm The Missing Stone geldi. Biz de 2021 sonlarında çıkan bu albümden bir çalışma dinledik. Başak Ilva'nın vokal gücüne çok yakışan senfonik bir parçaydı Song to the Ocean. Taideliö Piston Sibelius Akademia, Finlandiya'da Sibelius Akademisi'nde eğitim almak için 18 yaşında Kuopio'ya taşınıyor Tarja Turunen. Yıl 1995. Sonra 2000 yılında başka bir müzik okuluna, Hochschule für Musik Karlsruhe, Alman Müzik Üniversitesi'ne kaydoluyor. Buraya da sanatlı şarkı, genellikle piyano eşlikli tek ses için yazılmış ve genellikle klasik müzik geleneğindeki vokal müziği besteleri üzerinde çalışmak için gidiyor. Ama Tarja'nın üniversitenin saygınlığının yanında burayı seçmesinin bir sebebi daha var. Finlandiya'daki üniversitede bazıları bir metal grubuyla bağı olduğu için onu klasik bir şarkıcı olarak ciddiye almıyor. Almanya'daki okulsa daha esnek yaklaşıma sahip. Yani Tarja Turunen daha çok gençken de klasik eğitim almış, oldukça başarılı bir vokalisti. Sarah Brightman etkisinin hissedildiği tarzda bir sopranoydu. Kayıt kariyerinin başlarından itibaren de üst perdelerde baş döndürmeye başlamıştı. Gösterişli trillerle, staccato'larla, yüksek notalarda hayranlık veren bir ses kontrolüne sahipti. Nightwish'le yaptığı ilk albümlerde de yükselen tizler hakimdir. Zaman geçtikçe özellikle Nightwish'le kaydettiği son iki albümde, Century Child ve Once albümlerinde daha yumuşak şan tekniklerine de önem vermeye başladı. Dinamik hassasiyet vokal anlayışında daha çok yer kapladı. Bu da çoğunlukla yüksek perdelerde gösteriş sunmak yerine daha dengeli bir ses kullanımını beraberinde getirdi. Kendi solo kariyerine başlayınca da bu eğilimi devam ettirdi. Şimdi bu Nightwish çalışmasında da 5. sol sesine kadar yükselen tizlerini ve 3. si bemole kadar düşen peslerini duyacağız. O yüzden bunların dışında genellikle çok güzel bir mezzo soprano vokali örneği de olacak Ghost Loves Core.

Tarja Turunen kariyerinin büyük bölümünde alt ses aralığına erişmek için kendisini hiç zorlamadı. Nightwish'le ilk 4 albümünde 3. La'nın altında çok az şarkı söyledi. 3. Sol'ün altına düşmedi bile ama işte bu albümle 5. Nightwish albümü 2004 tarihli Once albümüyle birlikte, ki ondan sonra gruptan ayrılacaktı. Bu albümle birlikte alt aralıklarda da güzel performanslar sergilemeye başladı. Bu albümden bir çalışma Ghost Loves Core radyonuzdaydı. Tarja'nın tarzı herkese hitap etmeyebilir ama şüphesiz 21. yüzyılda özgün nitelikler sergileyen en önemli heavy metal vokalistlerinden biri ve yer aldığı gruplarla birlikte kendi vokal yaklaşımıyla da senfonik metal alt türünün yaygınlaşmasına, hatta metal dünyasının daha geniş bir kitleye hitap etmesine yardımcı olan en önemli isimlerden biri.

The Beatles üyeleri Fransızca bilsin bilmesin. Paul McCartney aşkını ifade etmek için dil engelini aşmaya çalıştı. Michelle şarkısına Fransızca birkaç satır eklemekten geri durmadı. Şimdi dinleyeceğimiz şarkıyı ise David Crosby yazdı. Sıra dışı bir şarkı, çok garip bir akortta, tuhaf zaman işaretleri var. Sevdiğim 3 kadın hakkında biri Christine Hinton, biri Joni Mitchell, diğeri de kim olduğunu söyleyemeyeceğim biri. Bu benim en iyi şarkım olabilir demişti. Gwen Weir.

David Crosby'nin sevdiği 3 kadın. Onlar hakkında bu Crosby, Stills and Nash şarkısı. Biri Kristen Hinton. 1969'da bir araba kazasında hayatını kaybediyor. Crosby yıkılıyor bu olay sonucunda. I Swear There Was Somebody Here şarkısı da onun hakkında. Diğeri Joni Mitchell, diğerinin kim olduğunu söyleyemeyeceğim demişti David Crosby. Guinevere'ı gönderiyor Graham Nash'e David Crosby. Nash kaydı dinleyince Crosby'nin nasıl derin bir düşünür, nasıl harika bir müzisyen olduğunu bir kez daha anlıyor. Meşhur Eric Clapton baladı, onun 1977 yılındaki Slow Hand albümünden Patty Boyd için yazmıştı. Beraber bir davete gitmek üzereyken onun hazırlanmasını bekliyor. O sırada oluşuyor sözler. Wonderful Tonight, ardından da David Bowie'nin 26. ve son stüdyo albümü için çıkan ilk tekli, aynı zamanda albüme de ismini veren açılış parçası Black Star gelecek.

İngiliz-Fransız ortak yapımı 6 bölümlük suç gerilim filmi The Last Panthers için yazıyor ve kaydediyor bu şarkıyı David Bowie, yönetmen Yuhan Renk, jenerik müziğini yazması için gençliğimin ikonlarından birini arıyordum ama karşıma insanüstü bir varlık çıktı demişti. İsveçli yönetmen zaten Bowie hayranıydı ama onunla tanışınca hayranlığı en üst seviyeye çıkmıştı. Black Star sonra aynı isimli albümünde açılışını yapacaktı. Bowie 10 Ocak 2016'da hayata veda ettikten sonra ailesi onun 18 aydır süren hastalığını açıkladı. Black Star albümü ölümünden sadece 2 gün önce yayımlandı. Yapımcı Tony Visconti albümün Bowie'nin hayranlarına bir veda hediyesi olduğunu söyledi. David Bowie başka bir hastalık sonucu yaşama gözlerini yumdu ama Black Star siyah yıldız görünümü veren bir doku bozukluğunu tanımlamak için de kullanılıyor. O yüzden bazı hayranları arasında albümün adının onun hastalığına bir gönderme olabileceğine dair bir inanç da oluştu. Ama albüm sürecinde David Bowie ve Tony Visconti arasında bu tür bir konuşma geçmemiş. Sanırım bahsettiği şey sadece ışıkların sönmesiydi demişti. Ve şarkı sözlerinin de çok gerçekçi bir şekilde okunmasına karşı uyarıda bulunmuştu. Zaten tüm yaptıklarıyla silinmez bir iz bıraktı müzik tarihinde David Bowie. Kapanış seslerimiz Amy Lee. Dikkat çekiyor.

Kent pes ve tiz sesler arasında renkli bir mezzo-soprano aralığını da kullanacak Evanescence parçası Going Under'da ve bu yolculuğu noktalayacağız. Ben Uğur Haspolat, başka bir Forte'de görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, rock dolu kalın.

anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

Önce Andy Compton and the Rules and Shamrock Soul and Spirit ve hemen ardından mükemmel bir uyum Session Victim Kenneth Scott ortaklığı Dream Theory kulaklarınızdaydı. Sırada bir ağır top var. Ron Trent 25 Strings Remix for Damiano von Eckhart huzurlarınızda.

Doug Gomez, Mother Nature, The Red Room mixine 4 dörtlük dans akıyor. Sırada sevdiğim bir label, Nordic Tracks etiketli Peter O. Afterlife var.

What I breathe.

Nerz ve vokalde eşsiz sesiyle Mr. V, The Preacher, NWN, Organdav'ı dinledik. Şimdi ise Rotary Mix'lerde vokal filtreleri yapmaktan kendini alamayan iki DJ bir arada. Lidl Louis Vega ve Joaquin Joe Closel. Igbo Bolo, TRT Radyo 3'te.

Zach Lavender, Justin Dillard, Midnight Hour, Kaya Els remixi dinledik. Haftanın kapanışını çalışkan ve iyi bir prodüktörle yapıyoruz. Frank Roger'dan bu defa Soket'i dinleyeceğiz. Haftaya Perşembe 21'de TRT Radyo 3'te görüşünceye kadar ben Barış Bergiten, esenlikler diliyorum.

0: Saat 22.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşma yolunda kaydedilen ilerlemelerin ele alındığı kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede terörsüz Türkiye hedefi başta olmak üzere gündemdeki sıcak başlıklar ele alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş, meclis gündemine sunulan terörsüz Türkiye yasa teklifini Ağrı'da değerlendirdi. Atılan kararlı adımların toplumsal barışı kalıcı hale getireceğini vurguladı. Bakan Göktaş, şehit yakınları ve gaziler için hazırlanan düzenlemenin detayını da paylaştı. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçilirken bölge ülkeleriyle diplomatik hareketlilik de sürüyor. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani Ankara'ya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın Şeybani ile ayrı ayrı görüştü. Görüşmelerde Suriye'de SDG başta olmak üzere silahlı grupların meşru hükümete entegrasyonu ele alındı. Milli Savunma Bakanlığı terörsüz Türkiye sürecinin bölgesel istikrara katkı sunan stratejik bir vizyon olduğunu vurguladı. Türk Silahlı Kuvvetleri süreçte üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edecek, gerekli her tedbir alınacaktır açıklaması yapıldı. Faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için çalışmalar sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek bu kapsamda iki önemli görüşme yaptı. Bakan Gürlek, eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay ve gazeteci Uğur Mumcu'nun ailelerini kabul etti. Aileler her iki dosyanın açılmasını ve davaların yeniden görülmesini talep etti. Bakan Gürlek ailelere, "Devlet olarak yanınızdayız, hiçbir şey karanlıkta kalmayacak" mesajı verdi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangınlarından etkilenen 5 ilde hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. Muğla, Antalya, Aydın, Balıkesir ve Mersin'de toplam 92 yapının ağır hasarlı ve yıkık olduğu belirlendi. Bakan Kurum, yaraları hızlı bir şekilde saracağız mesajı verdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sıfır atık hareketinin küresel bir çevre seferberliği haline geldiğini söyledi. Sıfır Atık Vakfı'nın Trabzon'daki programında konuşan Bakan Kacır, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak sıfır atık vizyonunu Ar-Ge politikalarımıza entegre etmeyi sürdüreceğiz, dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2. İletişim Şurası'nın Türkiye'nin iletişim politikalarına yön verecek bir yol haritası ortaya koyduğunu söyledi.

0: dezenformasyonla mücadelenin artık milli güvenlik meselesi haline geldiğine dikkati çekti. Sonuç bildirgesinin Türkiye'nin iletişim alanındaki yeni vizyonuna rehberlik edeceğini belirtti. Toprak Mahsulleri Ofisi 2026-2027 dönemi kabuklu fındık alım fiyatlarını açıkladı. Buna göre verilen destekle fiyat Giresun kalite için kilogram başına 255 lira, Levant kalite için 200 lira oldu. Kabuklu fındık alımlarına 24 Ağustos'ta başlanacak. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasını İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediliyor. Mahkeme heyetinin yaptığı incelemede aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 53 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. FETÖ-PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan İhraç Firari Albay Kocaeli'de yakalandı. Hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. İsrail, Gazze şeridinde barışa yönelik çabaları ihlal etmeye ve sivil katliamına devam ediyor. Türkiye ve 7 ülkenin dışişleri bakanlarından İsrail'in bu tutumuna yönelik ortak açıklama geldi. Açıklamada saldırıların uluslararası hukukun ağır ihlali olduğu belirtildi, uluslararası topluma çağrı yapıldı. Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında şiddetli bir patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre patlamada ölen ve yaralananlar olduğu bildirildi.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle İstanbul'un batı, Çanakkale'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği belirtiliyor. Bazı illerde gecenin en düşük sıcaklığı ise şöyle: Ankara 19, İstanbul 23, İzmir 24, Diyarbakır ve Konya 21, Şanlıurfa ve Antalya 26, Sivas 13, Artvin 18, Erzurum 14, Van 16, Ardahan 11 ve Mardin 27 derece. Haberleri dinlediniz.

0: Seslerin izinde. Hazırlayan Süleyman Çağlayan.
1: Seslerin izindeki yolculuğumuza hoş geldiniz. Ben Elif Karahan Toker, teknik yönetmenimiz Mahmut Dağstan. Bu hafta Hammond Orgun derin tonları, piyano dokunuşlarının zarafeti ve sentezleyicinin kozmik yankıları eşliğinde epik bir keşfe doğru yola çıkıyoruz. Colosseum'in cazla yoğrulmuş enerjisinden kendi grubuyla yarattığı senfonik atmosferlere uzanan bu yolculuğun her durağında geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Dave Greenslade'i müziğiyle hatırlıyoruz.

Programın açılışında adını Shakespeare'in Julius Caesar oyunundan, melodilerini ise Bach'tan ödünç alan Beware the Ides of March sizlerle birlikteydi. Caz ve progresif rock'ı bir araya getiren ilk oluşumlardan biri olan Colosseum'in 1969 tarihli ilk albümünde yer alan parçada Dick Haxtell Smith'in saksafon sololarıyla Dave Greenslade'in Hammond pasajları adeta yarışarak etkileyici bir atmosfer yaratıyor. Hemen ardından 1971 tarihli efsanevi canlı kaydın yayınlanmasıyla beraber Colosseum'un dağılması sonrası Dave Greenslade'in kendi adını taşıyan grubuyla kurduğu klavye merkezli müzikal evrene doğru yol alıyoruz. İngiliz progressive rock sahnesine yeni bir soluk getiren Greenslade topluluğunun ikinci albümü Bedside Manners Are Extra, tuşların sınırlarını zorlayan yapısıyla öne çıkıyor.

Sıradaki durağımızda yer alan İsveçli blues rock grubu Nature, aktif olduğu 70'li yıllarda kendi işlerinin yanı sıra ortaya çıkardığı işbirlikleriyle de adını duyurmuştu. Bu ortak işlerden biri olan ve Dave Greenslade ile 1972 İsveç Radyosu için yaptıkları canlı kayıtta yer alan Dreams yorumu şimdi sizlerle.

İlerleyen yıllarda dizi müziklerine de imza atan Dave Greenslade'in BBC televizyonu için hazırladığı besteleri Sonia Christina ve Elkie Brooks gibi önemli vokalistler seslendirmişti. Bu değerli isimler arasında Greenslade'in Colosseum'dan arkadaşı Chris Farlow da yer alıyordu. 1970'li yılların sonlarında yayınlanan Gangster dizisinin Greenslade'in elinden çıkma tema müziğiyle bu ikilinin enerjisi ekranlara taşınmıştı.

1980'li yılların ortasından itibaren gözlerden kaybolan Dave Greenslade, uzun süre sonra yayımladığı solo işleriyle ve Colosseum'un tekrar bir araya gelmesine ön ayak olmasıyla adından söz ettirdi. Ancak hiçbir zaman ilk dönemindeki kadar aktif olmadı. Bu dönemin en kayda değer işlerinden birisi ise blues müzisyeni David Thomas'la kurduğu tek albümlük G&T projesi oldu. Şimdi bu albümün kapanış parçası One More Time'a konuk oluyoruz.

Dave Greenslade, Colosseum sonrası kurduğu Greenslade'e de 1976 yılında son verip zaman içerisinde kendi adını taşıyan 5 albüm daha yayınladı. Sıradaki durağımızda bu albümlerin ilki Cactus Choir'a geri dönüyoruz ve plak çıtırtıları eşliğinde albümün finaline doğru yol alıyoruz.

Programın sonuna doğru yol alırken bir kez daha başlangıç noktamıza uğruyor ve hikayesi kurucu üyeleri arasında yer alan Dave Greenslade ile uyum halinde durkaklı bir şekilde ilerleyen Colosseum'a konuk oluyoruz. Grubun caz, blues, klasik müzik üçlüsünün kesişim noktasındaki başyapıtı The Valentine

0: Dave Greenslade'in izinde Colosseum'dan Greenslade'e, televizyon müziklerinden solo çalışmalarına uzanan ve The Valentine Suite'le sonlanan bu yolculuğumuzun sonuna geldik. 83 yıllık ömründe bıraktığı miras yalnızca notalarda değil, dinleyicilerin hafızasında ve progresif rock tarihinin en özel sayfalarında yaşamaya devam edecek. Ben Elif Karahan Toker, teknik yönetmenimiz Mahmut Dağstan. Gelecek hafta başka bir usta müzisyenle seslerin izini sürmeye devam edeceğimiz programımızda buluşuncaya dek müzikle kalın.
1: Seslerin izinde. Hazırlayan Süleyman Çağlayan.

TRT Radyo 3'ten iyi akşamlar. Bir hafta daha geride kaldı ve Gri Ses'te bir kez daha birlikteyiz. Hatırlayacağınız gibi Aldim Evla Maratonu'nda sanatçının en fazla ilham aldığı gruplardan biri olduğunu her fırsatta dile getirdiği The Beatles'a adadığı All Your Life, A Tribute to the Beatles başlıklı albümüne geçtiğimiz haftalarda yer vermiştik. Bu hafta ise sıra sanatçının bu ilk çalışmasından 5 yıl sonra The Beatles parçalarını bir kez daha yorumladığı Across the Universe'te. Temelde tüm enstrümanların Aldim Evla tarafından çalındığı solo bir proje olsa da sanatçıya bazı parçalarda aralarında Hernan Romero, Randy Brecker, Fausto Beccalossi, Emmett Navitar'ın yanı sıra New Jersey Philharmonic Orkestrası Bakır Üflemeli Çalgılar Grubu sanatçılarının da eşlik ettiği 2020 yapımı albümden bu hafta sunacağımız ilk parçalar Here Comes the Sun, Golden Slumbers Medley ve Dear Prudence.

TRT Radyo 3'te maraton konuğumuz Halide Meola'nın 2015 yılında gerçekleştirdiği All Your Life'dan 5 yıl sonra The Beatles parçalarını bir kez daha yorumladığı Across the Universe başlıklı albümünü dinlemeye devam ediyoruz. Temelde tüm enstrümanların Di Meola tarafından çalındığı solo bir proje olsa da sanatçıya bazı parçalarda aralarında Herman Romero, Randall Brecker, Fausto Beccolossi, Amit Mavitar'ın yanı sıra New Jersey Philharmonic Orkestrası Bakır Üflemeli Çalgılar Grubu sanatçılarının da eşlik ettiği 2020 yapımı albümden bu hafta sunacağımız son parçalar Norwegian Wood, Mother Nature's Son ve Strawberry Fields Forever.

Strawberry Fields Forever, maraton konuğumuz Aldi Meola'nın Across the Universe başlıklı albümünden bu hafta sunduğumuz son parçaydı. Ancak gri sesin sonu ermiş değil ve sırada ünlü gitaristin geçen haftalarda tamamını sunduğumuz Opus adlı çalışması var. 2018 yapımı bu albümden sunacağımız parçalarsa Milonga Noctiva, Ava's Dreams Queen's Lullaby ve Insieme. Ardından aynı albümden Left Unsaid'le sizlere veda edeceğiz.

0: TRT Radyo 3'te maraton konuğumuz Aldi Meola'nın Across the Universe başlıklı 2020 yapımı albümünü sanatçının Opus adlı çalışması eşliğinde dinlediğimiz bir gri sesin daha sonuna geldik. Ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu, programı hazırlayan ve sunan ben Ersoy Aktanır. Gelecek hafta aynı gün aynı saatte tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.
1: Gri ses.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Erkan Gökçeli.

Yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euro Radio Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Bu programda Chopin'in piyano dışında diğer çalgılar için bestelediği birkaç eserden biri olan Sol Minör Cello Sonatı'na da yer veriyoruz. İlk bölüme Antonio Vivaldi ile başlıyoruz. Bestecinin 1725 yılında kaleme aldığı ve repertuarın en sevilen eserlerinden biri olan Do Majör Mandolin Konçertosunu solist Avi Avital ve Willy Zimmerman yönetimindeki Zürih Oda Orkestrası seslendiriyor.

Antonio Vivaldi'nin Do Majör Mandolin Konçertosunu mandolinde Avi Avital ve Zürih Oda Orkestrası'ndan dinledik. Romantik dönem müziğine çok sayıda eseriyle katkıda bulunan Susan Spain Duncan, orkestra için 1928 tarihli Kentonia adlı kompozisyonuyla devam ediyoruz.

Susan Spain Duncan, konser marşı olarak nitelediği Kentonia adlı eserini Stephen Bell yönetimindeki BBC İskoçya Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Rönesans dönemi polifonisinin usta ismi Nicola Gomber'in Kutsal Sofra başlıklı koral eseri var sırada.

Nicola Gomber'in Kutsal Sofra başlıklı eserini Bo Holt'un yönetimindeki BBC şarkıcılarından dinlediniz. Oğul Johann Strauss'un 1873 yılında kaleme aldığı Opus 354 Viyana Ruhu adını taşıyan valsiyle devam ediyoruz. Danimarka Radyosu Konser Orkestrası seslendiriyor.

Oğul Johann Strauss'un 1873 tarihli Opus 354 Viyana Ruhu başlıklı valsini Börg Wagner yönetimindeki Danimarka Radyosu Konser Orkestrası'ndan dinlediniz. Cesar Franck'ın 1858-1863 yılları arasında bestelediği eserlerden oluşan Organist adlı koleksiyonundan Pastoral başlıklı parça var sırada.

Romantik dönem bestecilerinden Sezar Frank'ın Organist adlı koleksiyonundan Pastoral başlıklı parçasını Ork'ta Joris Verdin'den dinlediniz. Mihail Glinka'nın 1842 yılında tamamladığı Ruslan ve Ludmilla operasının orkestra repertuarlarında sıklıkla tercih edilen uvertürüyle devam ediyoruz.

Mihail Glinka'nın Ruslan ve Ludmilla operasının uvertürünü Christian Macellaru yönetimindeki Romanya Ulusal Radyo Orkestrası'ndan dinlediniz. Barok dönem bestecilerinden Marin Mare'nin 1686 yılında yayınlanan eserler dizisinden Sol Majör 2 numaralı süiti var sırada.

Viola da Gamba ikilisi Violes Escales, Marin Mare'nin 1686 tarihli eserler dizisinden Sol Majör 2 numaralı suite'i seslendirdi. Chopin'in piyano dışında diğer çalgılar için bestelediği 9 eserden biri olan Sol Minör Cello Sonatı ile devam ediyoruz.

Chopin'in 1846 tarihli Opus 65 Sol Minör Cello Sonatını cello'da Zara Nelsova ve piyano'da Grant Johannesson seslendirdi. Programımızın bu bölümü Antonin Dvorak'ın yaylı çalgılar için tek bölüm halinde bestelediği Opus 40 Notturno başlıklı eseriyle sona eriyor.

Antonin Dvorak'ın Opus 40, Si Majör Notturno başlıklı eserini Jan Stanienda yönetimindeki Polonya Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Euro Radio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.